sokaklara dönmek için. Aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmedim.

olmasan da kalbim atışta. Düşündüm dönülmez bir hata mıydı sanki tanışmak. Hatırla üşüdüğünde yanındaydım her kara kışta. İstersen kal bana düşman, yeter ki kanama karışma. Canım

Gitmelerin korkutmuyor artık. Kokunu sök duvarlarda. Bütün eşyalarını topla. Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun. Yalın ayak kaldı bir sevdamda. Kederim bana ders.

tel gün gibi. Yazık deyip temizler tozlu bezle geçmişi. Sarıldım sevdiğime azalmadan tek o.

bakışta, ilk görüşte aşık oldum.

Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

biri olsun istiyorum. Hem dost, hem sevgili, hem de deva dertlerime. Sendin doğacak günüme, güneş yerine. Yalnızlığımı unutacak, yanında uçacaktın. Belki uzaklardan duyarsın diye sana bir şiir, bir şarkı, bir ağıt yaktım.

0: Reklam kazandırır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Enerji, Orzaks'tan.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
5: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 50.

0: 6. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Yalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç, lezzetin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamındaki Mersin Sivil Katılım Zirvesi'ne katıldı. Klasik belediyecilik anlayışının kentler ve içinde yaşayan insanlar için artık yeterli olmadığını ve belediyelerin sosyal hizmetleri de büyütmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik vatandaşı yönetime ortak etmektir. Bir kenti gerçekten güçlü yapan şey o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, saygı duyması ve geleceğe birlikte karar vermesidir dedi. Yerel yönetimlerin millet iradesinin

0: direkt yansıması olduğunu ve yurttaşların kendi seçtikleri kişilerle birlikte yönetimde söz sahibi olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini aktaran Başkan Seçer, yerel yönetimler demokratik katılımın en güçlü zeminlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Sivil toplumun yalnızca eleştiren ya da talep eden olmadığını, aynı zamanda çözüm ortağı da olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sivil toplum çözümün ortağıdır, kent yönetiminin doğal paydaşıdır ve Mersin bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olmuştur diye konuştu. Mersin Dijital Gençlik Merkezi, bugünün gençleri geleceğin işleri projesi kapsamında gençleri geleceğin mesleklerini hazırlayacak önemli bir eğitim ve gelişim üssü olarak kapılarını açtı. Yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim imkanı sunan merkez, gençlerin dijital dünyada daha güçlü yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını destekleyen çok önemli bir merkezi hayata geçirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yapay zekadan dijital tasarıma, yazılımdan veri analizine kadar yeni meslek alanları hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bizler her gencin hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi ekonomik koşullardan gelirse gelsin, çağın sunduğu imkanlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: de Multi Enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji Orzakstan.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
9: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Ak

0: Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışı programında kadınlar ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlara yönelik kullandığı değerlendirilen ifadeler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Rahmi Koç ise bir açıklamada bulunarak özür diledi. HESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Palandöken gençlerin evlilik konusuna değinerek gençlerin ekonomik gerekçelerle evlilik kararını geciktirdiğini ve nüfusun yaşlandığını belirtti. Palandöken ayrıca düğün maliyetlerinin arttığını, gençlere konut ve düğün teşviki için yeni modeller gerektiğini söyledi. Mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili il başkanlarına davet gönderdiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sert açıklamalar yapan bazı il başkanlarıyla görüşerek parti içi tutumlarını netleştirmelerini isteyeceği ifade edilirken görüşmeyi reddedenlerin disipline sevk edileceği öne sürüldü. İstanbul'da iş yerlerine yönelik silahlı saldırı ve tehdit olaylarına karıştıkları belirlenen iki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 39 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. İran dini lideri Müçteba Hamene'in askeri danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanabilmesi için Washington'ın İran'a ait dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığı serbest bırakması gerektiğini söyledi. Rıza'yı bu adımın ABD'nin İran'a karşı güvenilirliğinin sınanacağı kritik bir eşik olduğunu ifade etti. Mersin'de nesli tehlike altında bulunan karetta karetta ve yeşildeniz kaplumbağalarının üreme sezonu başladı. İlk anaç kaplumbağalar sahillere çıkarak yumurtalarını bırakırken yuvalama alanlarında koruma önlemleri artırıldı. Mersin Valisi Atilla Toros konuyla ilgili olarak vatandaşlarımızın yuvalama alanlarında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz dedi. Toroslar Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildi. Atık Getirme Merkezi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler hem çevre duyarlılıklarını hem de geri dönüşümün önemini vurguladı. Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7256 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatları vatandaşların gündeminde. Avokado 180 lirayla pazarın en pahalı ürünü oldu. Bazı ürünlerde ise fiyatlar 25 lira seviyelerinde kaldı.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 270

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 8 Haziran Pazartesi, haftanın ilk iş günü. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de Mindset programıyla tekrar karşınızdayız. İnşallah güzel bir hafta sonu geçirmiş, tatilinizi yapmış ve hazır halde bugün mesaiye, işinize başlamışsınızdır diye temennide bulunalım. Evet, tabii artık havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakalarında da artışlar söz konusu oldu sevgili izleyicilerimiz. Artmaya da devam ediyor. Özellikle kanal, gölet gibi alanlarda. Ve aslında yüzmeye elverişli olmayan noktalarda hep bir orada yüzme isteği doğuyor birilerinde. Hatta kendi aralarında sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okumalar var yine. Birilerinin şunu anlatması lazım. Yani suyla veya ateşle şaka olunmayacağını, suyla ve ateşle kendini ispat etmek gibi bir durumun olmayacağını birilerine anlatması lazım. Çünkü görüyoruz sosyal medya üzerinde birbirlerine meydan okumaya başlıyor. İşte Adana, Kayseri şudur budur diye göletlerde ve akan sularda, nehirlerde maalesef yüzülmemesi gereken alanlarda, özellikle kanallarda yüzülmemesi gereken yerlerde maalesef birbirlerine böyle meydan çekerek, işte birbirlerine böyle ben daha iyiyim, ben daha iyi yüzüyorum, bak akıntıya rağmen buradayım gibi söylemler gerçekleşiyor. Ve maalesef sonra da acılar yaşanıyor, hüzünler yaşanıyor, ölümler gerçekleşiyor boğulmalar nedeniyle. Bu konuda lütfen biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi bu konuda uyarmamız lazım. Yüzmeye elverişli olmayan alanlarda lütfen bu konuda da hani çok da zorlamanın mantığı yok. Atlarken özellikle bakın bu çok önemli. Hani dibini görmediğiniz yerlerde mutlak suretle yüksekten atlama gibi bir durumla karşılaşmamak lazım. Bunu gerçekleştirmemek lazım ama bunu yapanlar var. Her gördüğü yükseklikten atlamaya çalışanlar ve bu konuda gerçekten çok büyük tehlikeler atlatanlar. Hatta bazen bu tehlikeleri atlatamayıp hayatlarıyla bunun karşılığını görenler oluyor. Bu nedenle lütfen hani denizde, suda şaka olmaz. Yani denizde ve suda kendini ispat da olmaz. Bazen dalgalar, çok iyi yüzücü olsanız bile dalgalar sizi öyle bir yorar ki, öyle bir çeker ki hani bütün bildiğiniz yüzmeleri, yüzme derslerini bir anda alaşağı eder. O yüzden hani suda, denizde, kanalda bu tür gösterilere girmemek lazım. Ben şuna benzetiyorum. Hani trafikte de bazen motosikletli sürücülerimiz bazıları, hepsi değil tabii ki. Hani zaten iki tekerli bir araçla ilerliyorsunuz. Zaten tek koruman vücudun. Yani seni koruyacak olan tek şey vücudun. Başka bir korunağın yok. İki tekerlekli bir araçtasın. Neden tek teker üzerinde gitmeye çalışırsın? Yani bunun mantığıyla çözmüş değilim. Bu nasıl bir adrenalindir ki? Nasıl bir tutkudur ki? Ki buna tutku demek ve adrenalin demek çok yanlış bence. Bazı şeyleri doğru tespit etmek lazım. Aşırı hız mesela, motosiklet üzerinde değişik hareketler. İşte bu da yüzmedeki yapılan yanlışlarla eşdeğer. Hani motosiklette nasıl bu kadar yanlış yapılıyorsa, işte yüzme konusunda da bu kadar aynı benzerlikte yanlışlar yapılıyor. Yani adabına göre, usulüne uygun koşulları sağlamıyoruz kendimize. Aykırı hareket etmeye devam ediyoruz ve bu da hem kendimize hem de sevdiklerimize büyük acılar yaşatıyor. Boğulma vakaları çok sık yaşandı. O yüzden biraz daha dikkatli olmakta fayda var diyelim. Tekrar hatırlatalım. Dikkatleri bu konuda çekelim. Ve sevgili izleyicilerimiz, ülkemizde biliyorsunuz son zamanlarda baba dehşetleri yaşıyoruz. Yani mesela en son
sanırım Gaziantep'ti. Gaziantep'te sevgili izleyicilerimiz, bir hani baba demeye bir şahit lazım. Babalık böyle bir şey değildir. Baba evladına kıyamaz. Baba evladının tek bir kılına zarar gelsin istemez. Ama gördük ki bir baba motosikletiyle geliyor. Adına baba dedikleri bir şahsiyet. Motosikletle geliyor. Çocuğuna bağırıp çağırıyor, tokatlıyor. O yetmiyormuş gibi saçından tutuyor ve motosikletle hareket edip çocuğu arkasında sürüklüyor. Şimdi akıllarda şöyle bir soru. Bu kişi çocuğuna bunu yapıyorsa benim çocuğuma, sizin çocuğunuza neler yapmaz? Yani bu mantıkla hareket etmek lazım. Bence adalet sistemi de buna göre hareket etmesi lazım. Yani evet, bu şahsiyet bunu kendi öz çocuğuna, kendi kanından, canından birine bunu yapıyorsa başkasının çocuğuna gözünü kırpmadan her şeyi yapabilir.

Bu konuda güven olmaz. Mesela yine bir baba diyeceğimiz şahsiyet çocuğunu bıçakla rehin almıştı. Hatırladınız mı o görüntüleri? Şöyle camdan sarkmış, çocuğu da sarkıtmış, elinde bıçak ve çocuğu rehin almış. Şimdi böyle bir şahsiyetin bir başkasının çocuğunu öldürmeyeceğine nasıl garanti verebilirsiniz? Veremezsiniz. O yüzden hani bunu basit bir ya işte babadır, sinirlendi, öfkelendi demek çok doğru bir yaklaşım değildir. İşte zaten başımıza ne geliyorsa bir anlık öfkeden dolayı geliyor. Bir anlık öfke geri dönüşü olmayan bir yola sokabiliyor insanları. Ve böyle göz göre göre de birilerinin bu vahşetini biz normalleştiremeyiz. Normalleştirmememiz lazım. Çocuğunu bir bıçakla rehin alan, sözde baba olduğunu iddia eden şahsiyetin çok tehlikeli bir şahsiyet olduğunu, güvenilmeyeceğini, ona güvenilmeyeceğini ve asla ve asla ondan iyi bir niyet hareketi beklemenin mümkün olmadığını görmemiz lazım. Toplum olarak görmemiz lazım, adalet olarak görmemiz lazım. Ya düşünsenize kendi çocuğuna bunu yapıyorsan benim çocuğuma neler yapmazsın? Ya böyle insanları aramızda gezdirmemek lazım. Aramızda tutmamak lazım. Onlar cezaevleri bu konular için vardır. Bu durumlar için vardır. Cezaevleri bu durumlar için vardır. Yani nedir? İşte kardeşim ne olacak? Gidecek orada cezasını çekecek. Özgürlüklerini kısıtlayacak. Yani yok efendim odası darmış cezaevinde. Yok efendim duvarları ithal kağıtlarla döşeli değilmiş. Yok efendim güneşi görmüyormuş. Yok efendim gezemiyormuş. Yok efendim içeri pasta sokmuyorlarmış. Yok şöyle yapmıyorlarmış, böyle yapmıyor. Orası bir tatil beldesi değil arkadaşlar. Cezaevlerinde eğer mahkemede karar vermişse, suçunuz sabitse orada cezaevi. Yani bu tatil bölgesine sizi göndermiyorlar. Cezaevine gönderiyorlar. Cezanızı çekmek için. Neden? İşlediğiniz suçtan dolayı. Yani eğer sizi orada krallar gibi yaşatacaksak, orada işte duvar kağıdınıza ithal olup olmadığına kadar karar vereceksek, doğum gününde parti yapmayacaksanız, yani isteyecekseniz orada, şunu farkına varmanız lazım. Orası bir tatil adası, tatil bölgesi, tatil yeri, pansiyon veya babanızın çiftliği değil. Orası cezaevidir ve cezaevinde de şartlar herkes için eşittir. Cezaevinde bir takım özgürlükler kısıtlanmalı ki cezanın mahiyeti ortaya çıksın. Yoksa herkes cezaevine gitmeye çalışır. Tatil yapamayanlar oraya gider. Hayat boyunca hiçbir şeyi yerine getirememiş, bir şeye sahip olamamışlar, gidip orada taleplerini dile getirirler. O yüzden bazı şeyleri iyi kavramak, iyi anlamak lazım. Ve böyle baba olduğunu iddia eden, çocuğuna dahi eziyeti reva gören insanların mutlak surette rehabilite edilmesi lazım. Nerede? Cezaevinde. Özgürlüklerini kısıtlayarak, onlara çok ağır cezalar vererek, yani böyle 3 yıl 5 yıl değil, en az 20 yıl çocuğuna bunu yapan kişiye en az 20 yıl cezaevinde tutmak lazım. Yani biz bunu yapmadığımız müddetçe işte birimizin çocuğuna, hiç tanımadığı insana zarar verir böyle modeller, böyle tipler. O yüzden bu konuda lütfen çocuklarımıza bilmedikleri, tanımadıkları insanlarla konuşmamayı tembihlemeye devam edelim. Evet, nereden nereye geldik? Daha önce çocuklarımızı bakkala, mahallenin ileri gelenlerine, mahallede bulunan esnafa teslim ederdik değil mi? Yani çocuğumuz güvenirdik. En azından biri çocuğumuza yan baksa mahalleli, oradaki esnaf hemen müdahale eder. Şimdi maalesef ne oluyor? Şimdi bakıyoruz, haberlerde izliyorsunuz, görüyoruz hepimiz. Adam almış eline bıçağı, kadını doğuruyor resmen. Neden? Vay efendim, namus meselesi. Öyle yapmış en son biri. Namus meselesi diye kadını bıçaklamış. Şimdi oturup siz bu adamı izlerseniz, çekirdek alıp elinize veya elinize o telefonu alıp çekme yarışına girerseniz, orada bir canın hayatını yok etmesine sebep olursunuz, vesile olursunuz, yardım veya taklık etmiş olursunuz. İşte maalesef bu kadar duyarsız bir toplum olduk. Yanı başımızda. Ha diyeceksiniz ki ya kardeşim, evet kavgalar oluyor, müdahale ediyoruz. Nitekim bu biliyorsunuz yaşandı. Adam gitti, bir kızı dövüyordu diye
aldı elindeki

Bıçağı maalesef o döven kişiye sapladı. O çocuk kızın hayatını kurtarırken bu sefer hayatı karardı, cezaevlerine gitti. Hatta bunun için biliyorsunuz sosyal medyada da çok büyük bir yankı uyandı. İnsanlar onun cezaevinde değil, serbest bırakılması yönünde. Çünkü bir katil zihniyetindeki bir kişinin elinden kurtarmıştı bir çocuğu, bir kızı ama cezaevine girmişti. Şimdi diyeceksiniz ki ya müdahale etmeye kalksak, ya en azından koruma altına alın. Yani illa karşı tarafı pataküte dövmek durumunda değilsiniz. Emniyet güçleri gelene kadar ayırabilirsiniz. Ölümüne ölümden kurtarabilirsiniz. Oturup seyretmek yerine veya işte elimize telefonu alıp çekmek yerine. Bu konuda biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Orada yaşananlar sizin ailenizin başına geliyor olabilir. Siz nasıl ki ailenize yapıldığında etraftaki insanların buna seyirci kaldığına nasıl küfrediyorsanız, nasıl üzülüyorsanız, nasıl sinirleniyorsanız, işte siz de birilerinin böyle bir hayati tehlike yaşarken oturup seyirci kalmanıza onlar da kızıyorlardır. O yüzden hani bu konuda bence biraz daha etkin olmamız lazım, biraz daha duyarlı olmamız lazım diye düşünüyorum. Birileri sokaklarda rahatça istediğini yapamamalı. Yani eline bıçağı alıp, silah alıp katledememeli insanları. Buna toplum olarak da karşı çıkmamız lazım. Ama en büyük tehlike, ki biz bunu ta en başından beri söylemiştik. Ne zaman söylemiştik? Maalesef Suriye'de yaşanan iç karışıklık nedeniyle Suriye'den ülkemize yapılan göçlerde, Suriye'den ülkemize gelişi güzel gelen göçlerle birlikte, bakın ben o gün de söylemiştim, bugün de söylemeye devam ediyorum. Türkiye'de müthiş derecede bir silahlanma var ve bu silahlanma hiç yasal olan silahlanmadan bahsetmiyorum ben. Gayri resmi bir silahlanmadan bahsediyorum. Şimdi bu silahlar bu ülkeye nasıl geldi? Bu silahlara insanlar nasıl bu kadar rahat ulaşabiliyor? Peynir, ekmek bile artık bu kadar rahat satılamıyor. İnsanlar peynir, ekmeği bu kadar rahat satın alamazken o silahları nasıl ulaşıyor, nasıl elde ediyor? Bakın biz dedik ki o Suriyeli vatandaşlar geldiği zaman tamam mutlaka kucak açacağız, eyvallah. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bunda zaten niye getirildiler falan demiyoruz. Sadece gelişi güzel ve hiçbir kamp uygulanmadan, bakın hiçbir kamp uygulanmadan gelişi güzel o insanların buraya gelip aramızda yerleşmesine müsaade ettik diye çok büyük sıkıntılar yaşadık. Yani aralarında çok iyi insanlar olduğu kadar çok kötü insanlar da vardı. Yani terör mensuplarıyla iltisaklı birçok kişi geldi. Hatta birçok terör mensubu geldi Suriyeli kimliği adı altında. Zaten biliyorsunuz teröristlerin büyük bir bölümü Suriyeli. Her ne kadar şimdi onlara umut hakkı talep etsek de bizim için hala teröristtir yani. Terörist daima teröristtir. Yani o yüzden hani bizim için değişen bir şey yok terör kavramıyla ilgili. Ama şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani o gün terörist dediğimiz ve bugün de yine terörist dediğimiz o şahsiyetler Suriye'de zaten biliyorsunuz yaşıyorlardı. Yani kimlikleri de vardı. Suriyeli kimlikleri de vardı. Ama onlar da bunu fırsat bilip, o iç karışıklığı fırsat bilip İşte sivil vatandaşlar gibi aramıza geldiler. Ve o gün bugündür benim ülkemde her 10 kişiden 8'inde silah var. Ya bu tesadüf değil, işte kimse bunun farkında değil. Kimse bunu anlamak istemiyor. Bu bir tesadüf değildir. Bu o zamandan kalma oradan gelenler silahlarını getirdiler. Kimisi sattı. 3-5 kuruşa sattı, ucuza sattı ama sattı. Oradan çaldıklarını getirdi buraya sattı. Kayıtsız kuyutsuz bir şekilde. İnsanlar buna ulaştı. Bakın dikkat edin, haber bültenlerini izleyin. Ülkemdeki haber bültenlerini izleyin. Eğer 20 tane haber varsa bunun 15'i, en az 15'i öldürme, tehdit, yaralama. Silah, bıçak ama en çok da silah. Şimdi bu konuda bence çok ciddi manada bir seferberlik ilan etmesi lazım ülkemizin. Bu kadar silah nereden geldi ülkemize? Nasıl giriş yaptı ve bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bununla ilgili bir çalışma başlatmak lazım. Trafikte gidiyorsunuz, bir yol tartışması, ya ufacık bir basit bir yol tartışmasında
iniyor, adam silahını çekiyor.

vuruyor. Hani onu da geçtim. Onu da geçtim. Sosyal medyada silahla fotoğraflar var. Silahını gösteren fotoğrafla sosyal medya paylaşımları var.

Hala öyle şeyler var sosyal medyada bakıyorsunuz. İki kelimeyi bir araya getirememiş böyle salak, saçma, sapkın insanlar var sosyal medyada. Görüyorsunuz sosyal medyadaki kirliliği de. Bunu bir dizayn etmek lazım. Kontrol altına almak lazım. Sosyal medyayı kontrol altına almak lazım. Mesela bakın son günlerde neyi konuşuyoruz? İşte Dilan Polat'ı konuşuyoruz, Zengin Polat'ı konuşuyoruz. Yine son zamanlarda daha önce de sosyal medyadan dolayı sosyal medyanın bu kadar cıvık bir şekilde kullanılmasının en basit örnekleridir o aile. Ailece böyleler. Bak şey değil yani sadece Dilan ve Engin Polat değil. Aileleri de bu işin içinde yani sosyal medyayı cıvık bir şekilde kullanan. Sosyal medya üzerinden birbirleriyle kavga ediyor bu tipler. Bunları izledik, bunları gördük. Magazin programları bunları haber konusu yaptı. Bununla yeri geldi eğlendi. Ama işte onları buraya kadar getiren, bu alana kadar getiren yine kim oldu? İşte o yapılan paylaşımları beğenenler siz, ben, biz, hepimiz. Koruması öldürülüyor. Yani normal bir insan şu telefonda eğer bir saldırıya uğruyorsan normal bir insan 112'yi çevirir. Polisi arar, ambulans ister. Ama normal olmayan bir insan yayın açar, yayından bunu talep eder. Ne oldu? Yayından yapıyorlar bunu. Şimdi neyse ki Allah'a çok şükür ki o insanın sosyal medyaya erişimi mahkeme tarafından kapatıldı. Erişime engellendi. Ha bu bir çözüm mü? Bir ay böyle gidecek, iki ay böyle gidecek, üçüncü ay hanımefendi tekrar sosyal medyadan yine devam edecek. Küfürlerine, tükürmelerine, kavgalarına hepsini buradan izleyeceğiz. Yani bunun kalıcı olması lazım. Sosyal medyanın bu kadar çirkin kullanılmaması lazım. Sosyal medyanın bu kadar absürt kullanılmaması lazım. Sosyal medyaya karşı değiliz. Bakın sosyal medya mutlaka kullanılmalı. Hatta nimetlerinden faydalanılmalı. Bu işi sektör haline getiren, sosyal medya üzerinden ev geçindiren, para kazanan insanlar da var. Bakın onlar isteyince yapabiliyorlar. Düzgün bir şekilde de para kazanılabiliyor. Ama bakıyoruz ki birileri işte orasını burasını göstererek, hayatının her anını paylaşarak, salak saçma fikirlerin ortaya atıldığı paylaşımlar yaparak, adına da içerik üreticisi diye, fenomen diye ortaya çıkıp bunları alkışlıyoruz ve milyonlarca takipçileri var. Sahte değil o takipçiler. Çoğu abone olanlar var. Abonelik üzerinden para kazanan böyle sözde fenomenler var. Yani biz ne hale geldik? Nasıl böyle bozulduk? İşte görüyorsunuz sosyal medyada maalesef birileri böyle kolay bir şekilde sizin değerlerinizle, bizim değerlerimizle, bizim ahlaki değerlerimizle, işte dini değerlerimizle, milli değerlerimizle alay ederek işte birileri çıkıyor Atatürk'e benzediğini iddia ediyor. Milyonlarca takipçisi var. Yazık günah ya. Yazık günah. Hani Atatürk eşsiz bir liderdi? Öyle demiyor muyduk? Hani benzersiz bir liderdi? Nasıl böyle hiç benzemeyen bir şahsiyet bile hafif bir benzerlik var diye ona gidip yapışmalar, abone olmalar, ona para yardımlarında bulunmalar, ona gidip ağlamalar. Ya biz ne ara bu kadar kötüleştik? Ne ara biz bu kadar kendimizi kaybettik? Yani neden böyle olduk? Sosyal medya bakın yani hedefimiz hep ileri olmalı. Evet doğru. Ulaner Mustafa Kemal Atatürk'ün de hedefi buydu. Hep ileriye gitmek. Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak. Ama Ulaner Mustafa Kemal Atatürk muasır medeniyetler seviyesine çıkmayı uygun koşullarla istiyordu. Yani hani evet medeni olalım. Hatta diğer ülkelerle aramızda o fark kapansın. Biz de onlardan ve onlar gibi veya onlardan daha iyi olabiliriz. Şimdi bazen bakıyorum sosyal medyada gerçekten hani ahlakımıza, yapımıza, kültürümüze, örf, adet ve geleneklerimize aykırı konser alanlarında, konserlerimizde sanatçıların iç çamaşırlarıyla çıkmasını artık biz özgürlük olarak nitelemeye başladık. Neden? Sosyal medya gücüyle, sosyal medya ağırlığıyla belli bir kesim, belli bir zümre, belli bir ülke bu konuda biliyorsunuz finanse ediyor. Ya şimdi ya nerede? Bakın siz hiç Emel Sayın'ı iç kıyafetiyle gördünüz mü? Hülya Koçyiğit'i hiç iç kıyafetiyle gördünüz mü? Ne diyorlardı Hülya Koçyiğit'in ve

0: Sultan neydi ezelci bir tane Türkan Şoray kuralları var derlerdi. Öpüşmezdi mesela. Öpüşme sahnelerinden uzak dururdu. Bakın düşünsenize böyle. Yani kriterleri olan sanatçılarımız vardı. İşte Adnan Şenseslerimiz vardı bizim böyle efendi tabir ettiğimiz oturması kalkması. Şimdi Allah aşkına televizyon programlarındaki magazin programlarına bakıyorsunuz. Eğer soyunmamışsanız sizi haber dahi yapmıyorlar. Soyunursanız sizi ön plana çıkartıyorlar. Soyunursanız bir filmde başrol veya oyunculuk alabiliyorsanız, soyunursanız sizi mekanlara davet edip şarkı söyletiyorlar size. Eğer soyunmazsanız iş vermiyorlar size.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
4: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
5: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
3: Daily One Enerji, Orzakstan.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82 327-82-82.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama,

0: oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tekin Ahşap'la Manşet devam ediyor.
3: Arkadaşlar, gerginlik sürüyor. Tabii İsrail'in bu saldırıları üzerine Yemen'den de füzeler Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'e fırlatıldı. Bununla birlikte tabii İran bölge ülkeleri, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, yani o bölgelerde de ufak çaplı bazı patlamaların olduğu dile getiriliyor. Ve ayrıca tabii o bölgelerde de gece boyunca hiç durmadan sirenlerin çaldığı ve insanların, orada yaşayanların sığınaklara gitmeleri, korunaklı bölgelere gitmelerini istendiği hem hoparlörlerle hem de cep telefonlarına giden sesli ve yazılı mesajlarla. Yani bölgede gerginlik devam ediyor. Tabii gerginlik üst seviyeye çıkmış durumda ama yapılan araştırmada gösteriyor ki ekonomi alanındaki kaygılar haricinde dünya, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki bu gerilimle sosyal anlamda, siyasi anlamda artık ilgisini koparmış durumda. Dünyanın umurunda değil geniş kitleler açısından oradaki gerginlik. Ama ekonomiye yansımaları herkesi tabii ki rahatsız ediyor. Şimdi tabii o bölgede gerginliğin artması sonucunda yine yaşandı gerginlik. Hemen baktığım ekonomide bir durum oldu. Şöyle, tabii haftayı petrol yükselişle kapatmıştı. Yine haftaya petrol bölgedeki gerginliğin artması üzerine yükselişle başladı. Brent petrol 96 doların üzerine çıktı. Bu da tabii ülkemizde akaryakıta yeni bir zamlar zincirinin geleceğinin sinyali oldu. Bununla birlikte dolar da yükselmiş durumda. Dolar şu an itibariyle 46 TL'nin üzerinde. Altın haftayı düşüşle kapatmıştı ve düşüşle de başladı altın. Gram altın şu anda 6484,12 TL'den işlem görüyor. Tabii dalgalanma hem borsada hem de altında, dolarda, petrol fiyatında dalgalanma devam ediyor. Bölgedeki gerginliğe göre, gerginliğin şiddetine göre bu dalgalanma devam edecek. Buna da aslında ülkemiz açısından bakacak olursak alıştık gibi bir durum söz konusu. Devam edelim. Uluslararası gündemde Filipinlerin Mindanao adası açıklarında 7,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem Filipinler'de ve bazı Pasifik ada ülkelerinde paniğe neden oldu. Filipinler, Japonya, Endonezya için tsunami uyarısı yapıldı. Bu ülkelerin kıyı bölgelerindeki binlerce insan oralardan uzaklaştırıldı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Çok sayıda kentteki binalarda, iş yerlerinde tabii hasarlar oluştu. Bölgedeki hasar tespit, can kaybı, yaralanma olup olmadığına yönelik incelemeler hala devam ediyor. Buradan ülkemize gelelim. Ülkemizde siyasi anlamda tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanılan gelişmeler yakından takip ediliyor. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı olacak. Grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklanmıştı. Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından Özgür Özel yönetimi de, Özgür Özel de yasalar çerçevesinde resmi grup başkanı olduğu için onun da grup toplantısı düzenleme hakkı bulunuyor, yetkisi bulunuyor. Şimdi nasıl bir durum yaşanacak? Beklenilen şu: tek bir Cumhuriyet Halk Partisi grubunun yapılması, bu grubu grupta Özgür Özel'in konuşma yapması, Özgür Özel'in daha sonra genel başkanı kürsüye davet ederek Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuşmasını sağlaması ve birlik ve beraberlik

görüntüsünün verilmesi ve birlik ve beraberliğin sağlandığının kamuoyuna duyurulması yönünde bir beklenti var. Şimdi tabii Özgür Özel yeni parti kuracak mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel ve ekibi ayrılacak mı? Buna yönelik soru işaretleri de hala canlılığını koruyor. Ama bununla birlikte tabii partide bölünmeye karşı olan, partide birlik ve beraberliğin sağlanması, bir bütün olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmeden seçime gitmesi için de CHP'nin önemli isimleri temaslarını devam ettiriyorlar. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar hem Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle hem de Özgür Özel ve ekibiyle görüşmelerini devam ettiriyorlar. Ki son dönemlerde de mutlak mutlak kararından sonraki dönemde de her iki siyasi isim de yapmış oldukları konuşmalarda ve açıklamalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesine karşı olduklarını dile getiriyorlar. Birlik beraberlik içerisinde seçime gidilmesi gerektiği konusunda açıklamalar yapıp bu konuyu vurguluyorlar ki Sayın Seçer de son bir haftalık süreç içerisinde katılmış olduğu toplantılarda yapmış olduğu konuşmasında bizim amacımız bir bütün olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçime götürmek. Partimizde bir liderlik kavgası olduğu, partimizin bölüneceği yönünde tabii ki bir görüntü ortaya çıkıyor. Bunu engellemeliyiz. Biz CHP'liler birlik beraberlik içerisinde partimizin bölünmesine izin vermemeliyiz. Partimiz tarihi boyunca devlet kuran bir parti olduğu için çok ciddi badireler atlatmıştır. Krizlerin üstesinden gelmiştir. Bu krizin de üstesinden muhakkak CHP'liler gelecektir dedi Sayın Seçer son 2-3 günlük süre içerisinde yapmış olduğu konuşmalarda. Şimdi tabii buradan hemen diğer bir konuya gelelim değerli seyirciler. Şöyle bir gündemde şimdi de şöyle bir konu da var. Tabii bazı kesimler karşı çıkıyorlar birazdan söyleyeceğim duruma. Hangi açıdan karşı çıkıyorlar? Çok fazla tatilimiz var yönünde karşı çıkıyorlar. Şimdi 21 Mart'ta kutlanan Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesine yönelik AK Parti'nin hazırlamış olduğu yasal düzenlemenin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Ve çok büyük ihtimalle de 21 Mart'ın resmi tatil ilan edilmesi gerçekleşecek ve 21 Mart 2027 tarihinde de bu resmi tatilin yaşanması öngörülüyor. Ama bazı kesimler çok fazla tatilimiz var ülkede. Bu kadar tatil hem sosyal alanda hem de ekonomik alanda orta ve uzun vadede ciddi sorunlara, ekonomik sorunlara, toplumsal sorunlara neden oluyor. Tatil sayısını azaltmalıyız şeklinde de söylemler, beklentiler var. Şimdi Mersin'e gelelim değerli seyirciler. Tabii Mersin'de Kadir Hum Bayramı kutlaması gerçekleştirildi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Seçer, Kilikya Nehir Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Kadir Hum Velayet Bayramı kutlamasına katıldı. Sayın Seçer orada yapmış olduğu konuşmasında görevde bulunduğu 7 yıllık süreç içerisinde her türlü ayrımcılıkla mücadele ettiklerini belirtti. Ve Vahap Seçer, iyi yöneticiliğin siyasi görüş, etnik köken ya da kimliklerle değil, hak, hukuk, vicdan ve insan sevgisiyle ölçülmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıntılara haber bültenlerimizde yer vereceğiz. Tabii Mersin'de bir eylem başlatılmıştı. O eylem devam ediyor aylardır. Mersin Limanı'nda faaliyet gösteren Özgüneş Lojistik bünyesinde çalışan 185 işçi, tüm taşıma işçileri sendikası TÜMTİS üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkartıldıklarını belirterek eylem başlatmışlardı. 160 günü geçti işçilerin eylemi. İşçiler bayramı da liman önünde geçirdiler. Geride bıraktığımız cumartesi, pazar gününü de liman önünde aileleriyle birlikte eylem yaparak ve işlerine geri dönmeyi isteyerek geçirdiler ve seslerini ilgili yetkili kişilere duyurmaya çalıştılar 185 işçi ve aileleri.
Şimdi spora gelelim.

0: Spor'da da hafta sonunda aktarmıştık sizlere. Mersinli sporcu Ahmet Kaplan, Guat tekerlekli sandalye kategorisinde finale kalmıştı Fransa'daki önemli turnuvada. Grand Slam tenis turnuvasında. Tabii Ahmet Kaplan, Roland Garros tekerlekli sandalye tenis turnuvasında ikinci oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'de seçim gerçekleştirildi hafta sonunda ve seçimde 27.172 geçerli oyun, 17.245'ini alan Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe Başkanı seçildi. Aziz Yıldırım ilk açıklamasını da yaptı. Aziz Yıldırım, Hakan Safi ile anlaşma sağlandığını açıkladı ve Hakan Çalhanoğlu için de görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Bu da tabii Fenerbahçe camiasında bir heyecan yarattı. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde tekrar ayrıntılarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Söz Tekin Narşap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ederiz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için. Ve hemen biz kaldığımız yerden devam edelim. Gazetelerimizle devam edelim. Bakalım Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeler gazetelerin ilk sayfalarına nasıl yansımış. Ve ilk gazetemiz akşam. Akşam gazetesinin ilk sayfasında Türkiye Fransa'nın yerini aldı diyor. Fransız basını Macron yönetiminin Afrika'daki askeri gücünün zayıfladığını, Türkiye'nin de kıta genelinde gücünü artırdığını yazdı. Fransa merkezli yayın kuruluşu RFI, Ankara'nın Somali modelini Afrika stratejisinin merkezine yerleştirdiğini, bu kapsamda son olarak Mali ve Nijer askerlerinin Türkiye'deki özel kuvvetler kamplarında eğitim aldıklarını yazdı. Uluslararası kriz grubu Doğu Afrika analisti Omar Mahmut, Somali gibi diğer Afrika ülkelerinden genç subayların Türkiye'de eğitilmesine dikkati çekerek yükselen yıldızlara yatırımla uzun vadeli bağlar kurarsınız dedi. Ve grup başkanı seçimi iptal edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı, grup başkanlığı seçiminin usulsüz yapıldığını belirterek, genel başkanın haberi olmadan seçim yapılabilir mi? Grup başkanlığı muhtemelen iptal edilecek dedi. Mutlak kararı sonrası 100'e yakın belediye başkanının kendilerine desteklerini açıkladığını anlatan Sarı, Kılıçdaroğlu'nun planladığı gibi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapacağını da söyledi. Ve geçiyoruz Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik siyasi bir gasp olayı yaşandığını belirten Karayalçın, bölünenler kaybetti dedi. Bu tuzaktan biz çıkabiliriz. Eski Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Cumhuriyet Halk Partisi'ne birlik çağrısında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın seçilmiş yöneticilerinin görev ve yetkilerinin gasp edildiğini belirten Karayalçın, bir çukura itildik, bir tuzak kuruldu. Tuzağı kuran ülkeyi yönetenler, düşürüldüğümüz tuzaktan ancak biz çıkabiliriz ifadesini kullandı. Ve Diriliş postası, silahlar susmuşken provokasyona geçit yok, PKK'nın oyununa gelmeyin. Türkiye uzun yıllar sonra silahların değil, sözün, tehdidin değil, hukukun, terörün değil, siyasetin konuşulduğu yeni bir eşikten geçiyor. Terörsüz Türkiye hedefiyle başlayan süreç, ülkenin en hassas fay hatlarını yeniden kaşımak isteyen çevreler içinde rahatsız edici bir tablo oluşturuyor denmiş. Ve itirafçılar konuştukça sistem çöküyor, yolun sonu göründü diyor gazete. Muhittin Böcek dosyasında ortaya çıkan itiraflar yalnızca bir belediye soruşturmasının değil, yıllardır konuşulan kirli ilişkiler anında mercek altına alındığını gösteriyor. Dosyalara giren beyanlar, MASAK raporları ve soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni bilgiler, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini her geçen gün daha fazla baskı altına alırken gözler şimdi siyasi sorumluluğun nereye kadar uzanacağına çevrildi. Bir dönem belgesiz iddiaları manşetlere taşıyanların bugün binlerce sayfalık dosyaları ve itirafçı beyanlarını görmezden gelmesi kamuoyunda tartışma yaratıyor. Yargının yürüttüğü soruşturma derinleşirken Ankara kulislerinde aynı soruyu soruluyor. Bu dosya yalnızca bazı belediye başkanlarının değil, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki isimlerin de siyasi geleceğini belirleyecek bir kırılma noktası mı olacak? Ve Hürriyet gazetesine geçiyoruz. 10 aylık esaret bitti diyor Zeytinburnu denizcileri, artık özgür. Hürriyet'in geçen hafta gündeme getirdiği Zeytinburnu açıklarında demirli gemideki 4 denizcinin 10 aylık esareti son buldu. İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında düzenlediği uyuşturucu operasyonu Türkiye'nin ayağında Azra C gemisinin sahibi tutuklandı. Arıza nedeniyle Zeytinburnu açıklarında demirli olan Azra C'de sahipsiz kaldı. Gemi tanker niteliği taşıması ve olayı emniyet riskleri nedeniyle limana da alınamadı deniliyor. Ve sanal suçta iz bırakır diyor. Sanal ortamda işlenen suçları takip eden siper suçlarla mücadele daire başkanlığı kapılarını gazeteye açtı. Şube müdürü çalışmaları anlattı. Suç işleyip de cezasız kalan yok. İstediğin kadar kendini gizle, mutlaka tespit edilirsin. Evet, burası sanal bir alem. Kimliğimi gizledim, istediğimi yaparım diyenlerin hepsi bulunuyor. Sanal ortamda kendini gizlediğini düşünüyor ama eninde sonunda tespit ediliyor. Sanal ortamda da olsa şüpheli mutlaka bir iz bırakıyor diyor. Ve Karar Gazetesi o kafa yine iş başında diyor. Bir aileye mezar olan Arslan Apartmanı faciasına ilişkin bilirkişi raporu çökmenin sebebi metro demişti. Yeni bir rapor hazırlatan Ulaştırma Bakanlığı bina eski dere yatağı olan kontrolsüz dolgu zemin kurbanı dedi. Buna karşılık Gebze Belediye Başkanı bölgedeki 3 katlı binaların 6 kata çıkarılacağını açıkladı. Ve Korkusuz Gazetesi yaparsa AK Parti yapar diyor. Türkiye yüzyılı söylemiyle pembe tablo çizen iktidar vatandaşa taş devrini yaşatıyor. Emeklinin, memurun, esnafın, işçinin belini büken hayat pahalılığı çiftçiyi de perişan etti. Mazota gelen faiz zamlar ve maliyetlerle başa çıkamayan çiftçi kara sabana döndü. Ve Milat Gazetesi Trump başıboş terör örgütü İsrail'i koruma derdinde ama Türkiye tuzağa düşmez. ABD İsrail'i kollamak için saldırdığı İran'da batağa saplandı. Uzmanlar denge değiştirici bir savunma gücüne sahip Türkiye'nin Trump'ın Abraham Anlaşması tuzağına düşmeyeceğini vurguladı. Ve F-16 uçakları özgürleşti. Türkiye'nin hava filosundaki F-16'ların yetenekleri Özgür Projesi kapsamında milli ve yerli imkanlarla geliştirilerek aviyonik kabiliyetlerle artırıldığı F-16'lara görev planlama yazılımı yüklendi. Türk Hava Kuvvetleri'nin birçok platformunda kullanılan Özgür Projesi savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yürütülen çalışmaların başında geliyor. Sistem F-16 gibi savaş uçaklarının yanı sıra eğitim, kargo ve AVAX uçaklarında da kullanılıyor diyor. Ve Milliyet Gazetesi İsrail defol diyor. Arnavutluk'ta Trump'ın damadı Kushmer'in şirketinin milyarlık turizm projesi sokakları karıştırdı. Projeyi İsrail bağlantılı siyasi bir dayatma olarak gören halk İsrail defol sloganları atıyor. Arnavutlar Kushmer'in şirketi Affinity Partners'in Adriyatik'teki Bakir Sazam Adası ile Vijosa Narta bölümünde hayata geçirmek istediği lüks tatil projesi nedeniyle bir haftadır sokakta binlerce kişi flamingoların, fokların ve deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını kapsayan projeye karşı protesto gösterileri düzenlerken sokaklardan Arnavutluk satılık değil ve İsrail defol sloganları yükseliyor. Ve Sabah Gazetesi, Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasında da ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık diyor. Artık küresel bir harekete dönüşen sıfır atık projesi meyvelerini veriyor. Başkan Erdoğan kazanımları açıkladı. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. Atık sorunu küresel çapta önemli bir tehdit unsuru olarak karşımızda duruyor. Şu anda dünyada 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranıyor. Bir yandan da İsrail israf tüm rahatlığıyla devam ediyor. Tabiatı gelecek nesillere teslim edilmesi gereken bir miras olarak görüyoruz demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Ve Sözcü Gazetesi, Memurlar Sendikası Başkan Cengiz milyonların durumunu böyle tanımladı. Gelir sabit, cüzdan boş, hayat zamlı. Tuncay Cengiz milyonların derin sefalette sürüklendiğini belirtti. Mevcut tabloyu geçim trajedisi diye niteledi. Memur işçi emekli kaybediyor dedi, çözüm istedi. Ve Takvim Gazetesi, Takvim Gazetesi'nde de After Party diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden umudu kesen Özel'den DSP'ye çökme hamlesi diyor. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölme çalışmalarında DSP kartını devreye koydu. Özel ekibinden DSP lideri Önder Aksakal'a partiyi bize verin teklifi geldiği ortaya çıktı. Aksakal iddiayı

0: doğrularken Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir işaret etti. Görüşmeyi doğrulayan Murat Emir'den ilk açıklama geldi. Bizi yanlış anladı. Ve son gazete Türk Gün, fatura çok ağır diyor. ABD-İsrail-İran savaşı 100 günü geçti. Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle petrol ve petrol ürünlerindeki arz şoku tarihteki en büyük enerji krizine yol açtı. Batı ülkeleriyle ticaret neredeyse silindi. Fiyatlar zirveyi gördü. Küresel ekonomik büyüme hızla düştü. En az 700 milyar dolarlık kayıp var deniliyor. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Tanıyan beni, horonum, halayım.
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtı.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
12: SML Restorant ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
12: 0533 974 4590.
13: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 200

0: 0541-339-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Yenisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle

0: 39.56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla

0: Manta ıras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Manta ıras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Manta ıras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. Santairas.com, Mersin.
1: Tazelik, anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer bu yıl 64.sü düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programına katıldı. Mut Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen festival, Mersin'in yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşı ağırladı. Mut halkının bereketli ve geniş topraklar üzerinde üretimini sürdürdüğünü söyleyen Başkan Seçer, Mut'ta 77 yıldır kayısı üretildiğini, 64 yıldır da istikrarlı bir şekilde festival yapıldığını belirterek, Mut, kayısı, zeytin ve erik gibi 3 temel ürünü Türkiye'ye tedarik eden önemli bir tarımsal üretim havzası. Burayı değerli yapan ise sadece toprağı, iklimi, havası, suyu değil, çalışkan insanı diye konuştu. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen ve Arap Alevi vatandaşların en büyük bayramı kabul edilen Kadir Hum Velayet Bayramı kutlamasına katıldı. Mersin'de tüm semavi dinlerin temsilcilerinin olduğunu, aynı dine mensup farklı öğreti ve mezheplerinde bir arada yaşadığını aktaran Başkan Seçer, Mersin bu derece renkli bir yer. Türkiye'nin sosyolojisinin izdüşümü. Mersin halkı da belediye başkanını seçerken ona hangi dinden ve mezhepten olursa olsun bu renklerin bir potada eridiği bir şehri teslim ediyor dedi. Mersin halkına hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu dile getiren Başkan Seçer, beni bu memleketin insanının hayır dualarının koruduğunun farkındayım. Mersin'de ve Türkiye genelinde yaşanan tüm zorlukların üstesinden el birliğiyle gelinebilir. Siyasi, ekonomik ya da güvenlik sorunlarını hep beraber çözeceğiz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi uzmanları, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek liselere geçiş sistemi sınavı öncesinde öğrenci ve velilere yönelik önerilerde bulundu. Uzmanlar, sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri, son hazırlık süreci ve çalışma planı, uyku ve beslenme düzeniyle sınav günü dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına mersin.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
12: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
13: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
15: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
16: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestel'leniyor.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Et.

0: ulaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

karşılaşırsak, unutmuş olursan ismimi, tanır gibi bak bana, hissetsem çok uzaklardan.

0: Reklam kazandırır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört

0: Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş,

0: Arkadaş kundura üzüm iş yanında.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: vermeyen aşık var mı? Beni öldüren atışlar değil o bakışlar.
1: Ölümsüz aşk var da ölmeyen aşık var mı? Beni öldüren atışlar değil o bakışlardı. Sana yazılan değil senin yüzünden silinen şarkılar mı? Hangisi daha zor, silah mı yoksa gözyaşını saklayışlar mı? Hayatta alkışlar mı, ayağa atışlar mı? İki şık da okey, Allah'ım söyle ikisinden başka bir şık var mı? Tetik düşürür kırmızı ışık da benim jokey.

0: Bana sor bütün acıları. Daha zor silahtan 5 kat saklamak herkesten gözyaşlarımı.
1: Bana sor mutsuzluğu. Bana sor bütün acıları. Daha zor silahtan 5 kat saklamak herkesten.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer bu yıl 64.sü düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programına katıldı. Mut Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen festival, Mersin'in yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşı ağırladı. Mut halkının bereketli ve geniş topraklar üzerinde üretimini sürdürdüğünü söyleyen Başkan Seçer, Mut'ta 77 yıldır kayısı üretildiğini, 64 yıldır da istikrarlı bir şekilde festival yapıldığını belirterek, Mut, kayısı, zeytin ve erik gibi 3 temel ürünü Türkiye'ye tedarik eden önemli bir tarımsal üretim havzası. Burayı değerli yapan ise sadece toprağı, iklimi, havası, suyu değil, çalışkan insanı diye konuştu. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Kilikyan Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen ve Arap Alevi vatandaşların en büyük bayramı kabul edilen Gadir Hum Velayet Bayramı kutlamasına katıldı. Mersin'de tüm semavi dinlerin temsilcilerinin olduğunu, aynı dine mensup farklı öğreti ve mezheplerinde bir arada yaşadığını aktaran Başkan Seçer, Mersin bu derece renkli bir yer. Türkiye'nin sosyolojisinin izdüşümü. Mersin halkı da belediye başkanını seçerken ona hangi dinden ve mezhepten olursa olsun bu renklerin bir potada eridiği bir şehri teslim ediyor dedi. Mersin halkına hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu dile getiren Başkan Seçer, beni bu memleketin insanının hayır dualarının koruduğunun farkındayım. Mersin'de ve Türkiye genelinde yaşanan tüm zorlukların üstesinden el birliğiyle gelinebilir. Siyasi, ekonomik ya da güvenlik sorunlarını hep beraber çözeceğiz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi uzmanları, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek liselere geçiş sistemi sınavı öncesinde öğrenci ve velilere yönelik önerilerde bulundu. Uzmanlar, sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri, son hazırlık süreci ve çalışma planı, uyku ve beslenme düzeniyle sınav günü dikkat edilmesi gereken hususlar

0: hakkında tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

CHP'de gözler salı gününe çevrildi. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yarın 13.30'da mecliste partisinin grup toplantısına başkanlık edecek. Amerika ve İran'ın bu hafta anlaşma imzalaması beklenirken Orta Doğu'da savaş yeniden alevlendi. İran, İsrail'in Beyrut'a saldırmasına misilleme olarak İsrail'i balistik füzelerle vurdu. Ermenistan'da yapılan seçimlerde sandık sayımı devam ederken Başbakan Paşinyan zaferini ilan etti. Paşinyan konuşmasında Türkiye'ye sıcak mesajlar yolladı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen ve Arap Alevi vatandaşların bayramlarından biri olarak kabul edilen Gadirhum Velayet Bayramı kutlaması gerçekleştirildi. Vahap Seçer burada yaptığı konuşmada Mersin Türkiye sosyolojisinin izdüşümüdür dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri refüjler, kavşaklar, parklar ve sahil bandı başta olmak üzere kentin birçok noktasında mevsimlik çiçek dikimi ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Ana cadde ve refüjlerde sulama altyapı sistemleri büyük ölçüde tamamlandı. Yeni açılan yollardaysa otomatik sulama sistemlerinin devreye

0: alındığı kaydedildi. Hamidiye Mahallesi'ne ilk kez kadın muhtar seçildi. Yerel yönetimlerdeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen muhtarlık ara seçimlerinde Mersin'in Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nin kazananı Derya Tanış Demirci oldu. TOKİ, Mersin'de 3 ilçede konut satışı gerçekleştirecek. Akdeniz, Silifke ve Mut ilçelerinde toplam 272 adet konut satışa çıkarılacak. Akdeniz ilçesinde 45, Silifke'de 157 ve Mut'ta 54 adet konut satılacak. Silifke'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı. Hayati tehlikesi bulunan kadın hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin polisi Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular arasında bulunan ve uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan hükümlüyü yakaladı. Hakkında kesinleşmiş toplam 14 yıl 8 ay 13 gün hapis cezasıyla 16.660 lira adli para cezası bulunan EBG gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi. Bozyazı'da ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapan iki şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklandı. Gözaltına alınan şüpheliler MU ve AU'nun yetiştirdiği 402 kök kenevir bitkisi söküldü. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana'da tabancayla vurduğu iki kişiden birini öldürüp diğerini yaralayan zanlı Mersin'de yakalandı. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Anamur'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Erdemli'de Marif'in kalbinde yörükler sergisi düzenlendi. Yörüklere ait geleneksel giysiler, kıl çuvallar ve dokuma tezgahları sergilendi. Katılımcılara yöresel yemekler ikram edilirken halk oyunları gösterisi de sunuldu. Mersinli para tenisçi Ahmet Kaplan Fransa Açık tenis turnuvası Roland Garros'ta ikinci oldu. Dünya 5 numarası milli sporcu Roland Garros kuad finalinde Hollandalı rakibi Niels Winck'e 3-6 ve 4-6'lık setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Mersinli yüzücü Yağız Alıcı, Türkiye Açık Su Yaz Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde büyük bir başarıya imza attı. Alıcı, 2000 metre yarışını 26 dakika 11 saniyelik derecesiyle tamamlayarak 12 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Alıcı böylece Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeye hak kazandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçti. Fenerbahçe'nin 35. başkanı Aziz Yıldırım oldu. Aziz Yıldırım 17.245 oy aldı. Bu sonuç tarihin en yüksek oyu olarak kayıtlara geçti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.

0: Elbette Multi Enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzaks'tan.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışığa nokta.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 50

0: 1-326-90-12-624-34-34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Özel Modern Tıp Merkezi, Özel Sağlık Sigortaları.

0: Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büşra Değer'in sunumuyla Ajanda başlıyor.
1: Takvimler 8 Haziran 2026'yı gösteriyor. Türkiye ve dünyada gün boyunca yaşanan önemli gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyiciler. Türkiye'de siyaset, ekonomi ve toplumsal gündemi yoğun bir şekilde yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen sıfır atık forumunda önemli mesajlar verirken CHP Merkez Yönetim Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. Öte yandan Adana'da boğulma vakaları, Hatay ve Mersin'de uyuşturucu operasyonları ve Mersin'deki trafik kazası günün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Dünyada ise Irak'ta otobüs faciası, Filipinler'deki şiddetli deprem, Gazze'de süren saldırılar ve Malta açıklarında yaşanan göçmen kurtarma operasyonu öne çıktı. Spor gündeminde ise Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçilmesi ve yaptığı açıklamalar dikkat çekti ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu gala yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin çevre diplomasisinde yüksek bir seviyeye ulaştığını söyledi.
2: Kıymetli bakanlar, değerli belediye başkanları, uluslararası kuruluşların saygıdeğer temsilcileri, akademi, sivil toplum ve iş dünyasının kıymetli mensupları, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Medeniyetimizin cümle kapısı olan Aziz İstanbul'da sıfır atık formunun kapanışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden forumu teşrif eden konuklarımızın her birine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Döngüsel ekonomiden İklim dostu üretim modellerine atığın ekonomik değere dönüştürülmesinden kaynak verimliliğine pek çok önemli başlığın ele alındığı forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sıfır Atık Vakfımız ve bakanlıklarımız başta olmak üzere bu kapsamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında iki gün önce idrak ettiğimiz Dünya Çevre Gününüzü ve yine 7 gün boyunca çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçirdiğimiz İstanbul Sıfır Atık Haftanızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hem çocuklarımızın hem de ziyaretçilerin çevre ve geri dönüşüm alanlarında farkındalığını artıran Sıfır Atık Festivali ve sergimizin de aynı şekilde hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanı, 200'ün üzerinde belediye başkanını, 500'den fazla uluslararası paydaşı bir araya getiren bu platformu son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlik teşkilatlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından politika yapıcılara, akademisyenlerden karar vericilere, 5000'i aşkın katılımcının İştirak ettiği bu forum Türkiye'nin çevre diplomasisinde ulaştığı yüksek seviyenin açık bir göstergesidir. Forumun bir diğer özelliği de yalnızca teorik düzeydeki tartışmalara değil, somut, uygulanabilir ve ölçülebilir çözüm önerilerine odaklanmasıdır. gerek kapsamı, gerek metodu, gerekse mahiyeti itibariyle sıfır atık formunun var olan potansiyeli kuvveden fiile çıkaracağına, düşünceyi eylemle buluşturacağına yürekten inanıyorum. Kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31 Taraflar Konferansı'na giden yolda forumun üstlendiği bu misyon çok ama çok değerlidir. Bu bakımdan forumun temasının Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık şeklinde belirlenmesi son derece doğru ve isabetli olmuştur.
1: Ve siyasetten devam ediyoruz değerli izleyiciler. CHP Merkez Yönetim Kurulu Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. Toplantı sonrası Özgür Özel'in açıklama yapması beklenirken CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir gerekli bilgilendirmenin sonra yapılacağını açıkladı. Öte yandan CHP kulislerini hareketlendiren dikkat çekici bir iddia da gündemde değerli izleyiciler. Eski Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın açıklamasına göre Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na ikimiz de çekilelim kurultaya kadar partiyi Murat Karayalçın yönetsin teklifinde bulunduğu iddia edildi. Siyaset gündeminde geniş yankı uyandıran bu iddia ile ilgili gözler taraflardan gelecek açıklamayı bekliyor. Şimdi de Mersin'e gidiyoruz. Mersin'de düzenlenen Kadir Hum Velayet Bayramı kutlamalarında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentin farklı kültür ve inançların bir arada yaşadığı bir yapı olduğunu belirterek Mersin, Türkiye sosyolojisinin iş güdümüdür dedi. Program yoğun katılımla sona erdi.
3: Mersin'de Kadir Hum Velayet Bayramı kutlandı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kutlama programında birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Kadir Hum Velayet Bayramı kutlamasına Başkan Vahap Seçer ve Meral Seçer'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
4: Değerli canlarım, değerli ailem, değerli hemşehrilerim, bayramımız kutlu olsun. Bugün bayram olarak kutlanan aslında İslam tarihinde bir kırılma noktası. İslam tarihinin en önemli olayının yaşandığı gün. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mersin'in sosyolojisini anlatmama gerek yok. Burada semavi dinlerin temsilcileri var. Aynı dinlere mensup farklı öğretilerin, farklı mezheplerin, farklı meşreplerin de temsilcisi var. Ve bunlar Mersinli. Burada yaşıyor. Bir cemaati burada temsil ediyor. Bir topluluğu temsil ediyor. Mersin halkı belediye başkanını seçerken senin mezhebin, meşrebin beni ilgilendirmez dedi. Ben sana destek oluyorum. Mersin bu derece renkli bir yer. Büyük bir coğrafya. Türkiye'nin sosyolojisinin izdüşümü. Aslında bütün bu bölgenin. Arap Yarımadası'nı, Balkanları, Kafkasları, bu bölgelerdeki yaşayan hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi semavi dinden olur?

0: olursa olsun aslında insanların bir arada olduğu, bu renklerin bir potada eridiği bir şehri sana teslim ediyorum dedi. Çok şükür ki son 7 yıldır bir siyasetçiyi, bir belediye başkanı gibi halka en yakın olan yöneticiyi Mersin halkı seçerken, bundan 7 yıl önce acaba onun mensubu olduğu öğreti ya da topluluk ya da mezhep meşrep acaba Mersin'e ayrımcılık yapmadan hizmet edebilir mi kuşkusuyla sandığa giderken, siz benim ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsunuz. Bugün 7 yıl sonra Anamur'dan Tarsus'a kadar biz o anlayışı, o düşünceyi yerin 7 kat dibine gömdük. Demek ki bir insanın iyi yöneticisi olması, onun hangi partiden olmasını ya da hangi etnik yapıdan olmasının bir önemi yok. Onun içinde iman var mı? Maneviyat var mı? Hak var mı? Hukuk var mı? İnsan sevgisi var mı? Ona bakmak lazım. İşte biz onu gösterdik Mersin halkına.
1: Program bayram kutlamaları ve vatandaşların yoğun katılımıyla sona erdi.
2: Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen iki şüpheli jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı.
1: Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapan iki şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüten ekipler Kızılca mahallesindeki bal ormanları mevkiinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Yerleşim yerinden uzak bir dere kenarında yaklaşık 30 metrekarelik alana ekilmiş kenevir bitkileri ve sulama için çekilen yaklaşık 100 metrelik hortum tespit edildi. Bölgeyi takibe alan jandarma ekipleri ekim alanına gelen iki şüpheliyi sulama sistemini kontrol ettikleri sırada suçüstü yakaladı. Operasyonda 402 kök kenevir ele geçirilerek imha edildi. Gözaltına alınan M.U. ve A.U. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Mersin'den devam ediyoruz değerli izleyiciler. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda kırmızı bültenle aranan bir kişi yakalandı. Uyuşturucu suçlarından 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece de cezaevine gönderildi.
1: Mersin polisi yurt dışından Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen bir uçakta bulunan ve uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan hükümlüyü yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve istihbari çalışmalar kapsamında şüpheli olarak değerlendirilen EBG pasaport kontrolü sırasında detaylı incelemeye alındı. Yapılan sorgulamada şahsın Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Ayrıca uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından da arandığı tespit edildi. Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 13 gün hapis cezasıyla adli para cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen EBG çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
2: Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturmalar devam ediyor.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Mersin-Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata mahallesindeki lise kavşağında meydana geldi. İYİ idaresindeki otomobille Mehmet İlvan yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan İlvan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Ve devam ediyoruz değerli izleyiciler. Şimdi de Türkiye'nin, dünyanın gündemine bakıyoruz. Filistin'deyiz şimdi de. Ve Gazze'de İsrail'e ait İHA'nın sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. Aralarında bir okul müdürünün de bulunduğu belirtildi. Çok sayıda kişi yaralanırken bazı yaralılar durumunun ağır olduğu bildirildi. Filistinli kaynaklar gün içinde farklı noktalara düzenlenen saldırıda toplam 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
1: Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. İsrail ordusunun Gazze kentindeki Al-Nasr mahallesinde bir sivil aracı İHA ile hedef aldığı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında bir ilkokul müdürünün de bulunduğu bildirildi. Saldırının ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ve yaşamını yitirenleri hastaneye kaldırdı. Filistinli kaynaklar İsrail'in gün içerisinde Gazze şeridinin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ise toplam 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını açıkladı.
2: Ve Filipinlerin güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı geniş bir bölgede hissedilirken kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapıldı.
1: Filipinler'de büyük deprem paniği yaşandı. Ülkenin güneyindeki Mindanao Adası açıklarında meydana gelen şiddetli deprem bölgede korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından kıyı kesimleri için tsunami uyarısı yapılırken halktan sahil bölgelerinden uzak durmaları istendi. Yerel yetkililer bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldiğini açıklarken olası can kaybı ve yaralanmalara ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Depremin büyüklüğüne ilişkin farklı kurumlar tarafından farklı veriler paylaşılırken sarsıntının geniş bir bölgede hissedildiği belirtildi. Ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken gelişmeler yakından takip ediliyor.
2: Çocuklarında batmak üzere olan bottan yardım çağrısı alan Türk gemi personeli 48 Somalili göçmeni kurtardı. Göçmenlere gemide ilk müdahale ve temel ihtiyaç desteği sağlanırken hayatını kaybedenlerin olabileceği de bildirildi.
1: Malta açıklarında göçmen faciası son anda önlendi. Batmak üzere olan bir bottan yardım çağrısı alan Türk gemi personeli uluslararası sularda zamanla yarıştı. Göçmenleri taşıyan bottaki 48 Somalili Türk mürettebatın müdahalesiyle kurtarılarak gemiye alındı. Kurtarılan göçmenlere ilk müdahale yapılırken su ve gıda desteği sağlandı. Türk gemiciler olayda hayatını kaybeden kişilerin de bulunduğunu belirtirken net sayı hakkında açıklama yapılmadı. Kurtarılan göçmenlerin Malta sahil güvenliğine teslim edilmek üzere bölgeden ayrıldığı bildirildi.
3: Güverte, kameralara sokmayın. Go, please go. Güvertede dursunlar, tamam mı? Tamam, yalan olan hangisi? Nesi var?
4: Bayan, krem sürdüm. Bunlar komple soyulmuş yan tarafı.
3: Ha, tamam. Tamam, problem, no problem. Gitmeyin yanına. Var mı yanık krem?
5: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.

0: Reklam tanıtır.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
0: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82 327-82-82.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi,

0: ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer bu yıl 64.sü düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programına katıldı. Mut Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen festival, Mersin'in yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşı ağırladı. Mut halkının bereketli ve geniş topraklar üzerinde üretimini sürdürdüğünü söyleyen Başkan Seçer, Mut'ta 77 yıldır kayısı üretildiğini, 64 yıldır da istikrarlı bir şekilde festival yapıldığını belirterek, Mut, kayısı, zeytin ve erik gibi 3 temel ürünü Türkiye'ye tedarik eden önemli bir tarımsal üretim havzası. Burayı değerli yapan ise sadece toprağı, iklimi, havası, suyu değil, çalışkan insanı diye konuştu. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Kilikyan Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen ve Arap Alevi vatandaşların en büyük bayramı kabul edilen Gadir Hum Velayet Bayramı kutlamasına katıldı. Mersin'de tüm semavi dinlerin temsilcilerinin olduğunu, aynı dine mensup farklı öğreti ve mezheplerinde bir arada yaşadığını aktaran Başkan Seçer, Mersin bu derece renkli bir yer. Türkiye'nin sosyolojisinin izdüşümü. Mersin halkı da belediye başkanını seçerken ona hangi dinden ve mezhepten olursa olsun bu renklerin bir potada eridiği bir şehri teslim ediyor dedi. Mersin halkına hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu dile getiren Başkan Seçer, beni bu memleketin insanının hayır dualarının koruduğunun farkındayım. Mersin'de ve Türkiye genelinde yaşanan tüm zorlukların üstesinden el birliğiyle gelinebilir. Siyasi, ekonomik ya da güvenlik sorunlarını hep beraber çözeceğiz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi uzmanları, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek liselere geçiş sistemi sınavı öncesinde öğrenci ve velilere yönelik önerilerde bulundu. Uzmanlar, sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri, son hazırlık süreci ve çalışma planı, uyku ve beslenme düzeniyle sınav günü dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam tanıtım.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Komşudan 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka, canım inan her şey değer.

0: Maaş kurbağası tasıyla 2026'nın ilk 5 ayında 590 bine yakın kişi işe yerleştirildi. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz dedi. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürerken diğer yandan yolsuzluk soruşturmalarında bazı belediye başkanlarının ifadeleri sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Karabük'te düştüğü Filyos çayında akıntıya kapılıp kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i arama çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler Erten'in suya düştüğü noktadan 2 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası şubesine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. ABD, İsrail-İran savaşının 100 günlük bilançosu açıklandı. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğini büyük ölçüde durdurması nedeniyle küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti, gübre ticareti, üre ve kükür tarzının yanı sıra fosfat tedariki bu aksaklıktan etkilendi. Küresel ekonomik büyümede beklenen daralmanın ise toplamda 700 milyar dolarlık kayba yol açması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği'nde geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan oyunlar çocuklarla buluştu. Çocuklar şenlikte hem eğlenceli vakit geçirdi hem de strateji, dikkat, hafıza, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştiren oyunlarla öğrenme fırsatı yakaladı. Tarsus'ta silahla yaralandığı iddia edilen 24 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. İddiaya göre 24 yaşındaki Rana Süleyman, tarlada topladığı otları yaktığı sırada karın bölgesinden silahla yaralandı. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak. Erdemli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Mehmet İlvan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'de deniz sezonu havaların ısınmasıyla başladı. Ancak turizmciler daha önce bir Rus havayolu şirketinin haftada 5 gün gerçekleştirdiği uçuşların iptal edilmesinin kendilerini etkilediğini dile getirdi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Rus uçuşları iptal edildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Ay Yıldızlılar bu skorla turnuvadaki 2. galibiyetini almış oldu. Milletler Ligi'nin 2. etap mücadelesi 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.

0: İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89

0: Antalya'da ve Karaman'da.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem iyi

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Cennet misali doğası, doğal şelalesi.

0: yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82, 327 82 82.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

Yolları tek başına geçemez. Bir yanı gidiyor, bir yanı kal. Bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer bu yıl 64.sü düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programına katıldı. Mut Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen festival, Mersin'in yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşı ağırladı. Mut halkının bereketli ve geniş topraklar üzerinde üretimini sürdürdüğünü söyleyen Başkan Seçer, Mut'ta 77 yıldır kayısı üretildiğini, 64 yıldır da istikrarlı bir şekilde festival yapıldığını belirterek, Mut, kayısı, zeytin ve erik gibi 3 temel ürünü Türkiye'ye tedarik eden önemli bir tarımsal üretim havzası. Burayı değerli yapan ise sadece toprağı, iklimi, havası, suyu,

0: değil, çalışkan insanı diye konuştu. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen ve Arap Alevi vatandaşların en büyük bayramı kabul edilen Kadir Hum Velayet Bayramı kutlamasına katıldı. Mersin'de tüm semavi dinlerin temsilcilerinin olduğunu, aynı dine mensup farklı öğreti ve mezheplerinde bir arada yaşadığını aktaran Başkan Seçer, Mersin bu derece renkli bir yer. Türkiye'nin sosyolojisinin izdüşümü. Mersin halkı da belediye başkanını seçerken ona hangi dinden ve mezhepten olursa olsun bu renklerin bir potada eridiği bir şehri teslim ediyor dedi. Mersin halkına hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu dile getiren Başkan Seçer, beni bu memleketin insanının hayır dualarının koruduğunun farkındayım. Mersin'de ve Türkiye genelinde yaşanan tüm zorlukların üstesinden el birliğiyle gelinebilir. Siyasi, ekonomik ya da güvenlik sorunlarını hep beraber çözeceğiz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi uzmanları 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek liselere geçiş sistemi sınavı öncesinde öğrenci ve velilere yönelik önerilerde bulundu. Uzmanlar sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri, son hazırlık süreci ve çalışma planı, uyku ve beslenme düzeniyle sınav günü dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Mersin Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Bölümünde yatmakta olan Melike Bobuş için acil ARH pozitif aferez trombosit beyaz kana ihtiyaç vardır. Bağışın yalnızca erkek donörler tarafından yapılması gerekmektedir. Kan bağışında bulunmak isteyenlerin en yakın Kızılay Kan Merkezi'ne giderek hasta ve hastane ismi vererek bağışta bulunmaları rica olunur.

Mersin Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Bölümünde yatmakta olan Melike Bobuş için acil ARH pozitif aferes trombosit beyaz kana ihtiyaç vardır. Bağışın yalnızca erkek donörler tarafından yapılması gerekmektedir. Kan bağışında bulunmak isteyenlerin en yakın Kızılay Kan Merkezi'ne giderek hasta ve hastane ismi vererek bağışta bulunmaları rica olunur.

İşkur vasıtasıyla 2026'nın ilk 5 ayında 590 bine yakın kişi işe yerleştirildi. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz dedi. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürerken diğer yandan yolsuzluk soruşturmalarında bazı belediye başkanlarının ifadeleri sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Karabük'te düştüğü Filyos çayında akıntıya kapılıp kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i arama çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler Erten'in suya düştüğü noktadan 2 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası şubesine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. ABD, İsrail-İran savaşının 100 günlük bilançosu açıklandı. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğini büyük ölçüde durdurması nedeniyle küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti, gübre ticareti, üre ve kükürt arzının yanı sıra fosfat tedariki bu aksaklıktan etkilendi. Küresel ekonomik büyümede beklenen daralmanın ise toplamda 700 milyar dolarlık kayba yol açması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği'nde geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan oyunlar çocuklarla buluştu. Çocuklar şenlikte hem eğlenceli vakit geçirdi hem de strateji, dikkat, hafıza, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştiren oyunlarla öğrenme fırsatı yakaladı. Tarsus'ta silahla yaralandığı iddia edilen 24 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. İddiaya göre 24 yaşındaki Rana Süleyman, tarlada topladığı otları yaktığı sırada karın bölgesinden silahla yaralandı. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak. Erdemli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Mehmet İlvan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'de deniz sezonu havaların ısınmasıyla başladı. Ancak turizmciler daha önce bir Rus havayolu şirketinin haftada 5 gün gerçekleştirdiği uçuşların iptal edilmesinin kendilerine

0: ilişkilerini etkilediğini dile getirdi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Rus uçuşları iptal edildi. A-Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Ay Yıldızlılar bu skorla turnuvadaki 2. galibiyetini almış oldu. Milletler Ligi'nin 2. etap mücadelesi 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
5: 233 66 55

Mersin Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Bölümünde yatmakta olan Melike Babuş için acil ARH pozitif aferez trombosit beyaz kana ihtiyaç vardır. Bağışın yalnızca erkek donörler tarafından yapılması gerekmektedir. Kan bağışında bulunmak isteyenlerin en yakın Kızılay Kan Merkezi'ne giderek hasta ve hastane ismi vererek bağışta bulunmaları rica

0: Şamiloğlu'nun sunumuyla İçer Gündemi.
1: Kılıçdaroğlu konuşacak mı? Buna yönelik sorular hala cevap bulabilmiş değil. Ama tabii ki grup toplantısını toplama ve grup toplantısını yapma yetkisi yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde, CHP tüzüğü çerçevesinde Özgür Özel'de. Çünkü Özgür Özel resmi grup başkanı Cumhuriyet Halk Parti'nin. Ve tabii her iki tarafta, hem Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da hem de Özgür Özel yönetimi de tarafı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne grup toplantısı yapacaklarını bildirdiler. Şimdi tabii şöyle bir durum ortaya çıkmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu yapamayabilir ama yapsa da TRT, Meclis, Meclis TV Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını canlı yayımlamayacak. Böyle bir açıklamada şu anda bazı kaynaklarda yer alıyor. Tabii bazı kaynaklarda kim önce meclise giderse o grup toplantısını yapacak, salona onun grubu girecek ve grup toplantısını yapacak şeklinde söylemlerde yer alıyor. Tabii grubun toplanabilmesi için gerekli olan milletvekili sayısını Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlayamayacağı da iddia ediliyor yine bazı kaynaklarda. Şimdi bu durum bu şekilde devam ediyor. Şöyle bir durum var. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grup amirliğine

grup toplantısı yapmak için dilekçe gönderdiği ama usullere aykırı olduğu gerekçesiyle bu dilekçeyi CHP grup yönetiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na vermediği de söyleniyor. Böyle bir iddia var. Bunun üzerine de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin direkt bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na grup toplantısı yapma isteği yönünde bir bildirimde bulunduğu da gelen bilgiler arasında yine. Şimdi tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından, yönetiminden yapılan açıklamada da mecliste, meclis koridorlarında ya da grup toplantı salonunda herhangi bir kargaşaya yer verilmeyecek, herhangi bir kargaşa çıkmasına, arbede çıkmasına asla müsaade edilmeyecek şeklinde de bir açıklama var. Şimdi tabii merakla bekleniyor grup toplantısı nasıl olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yine gün içerisinde gelen bilgiler şöyle iddia ediliyor ki Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi ve bir teklifte bulundu. Gel ikimiz de parti yönetiminden çekilelim, kurultay kararı alalım ve kurultaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni başka bir isim yönetsin, Sayın Karayalçın yönetsin yönünde bir teklifte Özgür Özel'in gönderdiği bir teklif gönderdiği ama bu teklifin kabul edilmediği de gelen bilgiler arasında. Yine tabii grup toplantısı olacak mı olmayacak mı bu yöndeki sorulara önümüzdeki saatlerde yine tabii cevap bulacağız gibi. Bu konuyla ilgili her an yeni bir bilgi geliyor değerli seyirciler. O bilgilere bakmak amacıyla da tekrar bir kontrol ediyorum. Her dakika yeni bir bilgi ulaşıyor bu konuyla ilgili olarak. Az önce de söylediğim gibi bir karar da alınmış durumda. Daha doğrusu bir bu yönde, nasıl bir yönde? Türkiye Büyük Millet Meclisi TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğer grup toplantısı yapacak olursa Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısının canlı verilmeyeceği, Meclis TV'den canlı verilmeyeceği kararı alındığı da yine iddia ediliyor. Tabii bu konular çok tartışılıyor, tartışılmaya da devam edilecek gibi gözüküyor. Ayrıca yine gün içerisinde şöyle bir iddia da var. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in avukatlarının buluştuğu, bu buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının seçim yönetmeliğini iyi bilen hukukçuların toplantıya katılmasını istemediği. Yani iddia ediliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları Özgür Özel'in ekibinde seçim yönetmeliğini iyi bilen hukukçuların toplantıya katılmasını istemedikleri de iddia ediliyor. Bu da dikkat çeken diğer bir bilgi. Ve o avukatların toplantısı sırasında delilleriyle ve kurallarıyla, yönetmeliklerle, resmi maddelerle kurultayın yapılması, ne zaman yapılması, nasıl yapılması gerektiğinde, gerekliliğine yönelik olarak Özgür Özel avukatlarının belgeler ortaya koyduğu ama Kemal Kılıçdaroğlu avukatlarının bir kurultay sizin söylediğiniz şekilde ve sizin söylediğiniz tarihlerde, sizin söylediğiniz yöntemlerle yapılamaz diyerek dedikleri ama bunun gerekçesini hukuki açıdan Özgür Özel'in avukatlarının önüne koyamadığı da bu toplantıda böyle bir durum yaşandığı da iddia ediliyor. Şimdi tabii önümüzdeki saatlerde bu durumlar, CHP'deki durumlar, grup toplantısının nasıl ve ne şekilde olacağı daha da netleşecek. Yarın yine hakikaten Türk siyaseti açısından, Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemli bir gün olacak. Şimdi diğer konulara geçelim efendim. Tabii Gadilhum Bayramı kutlandı ve bu çerçevede de Mersin'de bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ki aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da olan Sayın Vahap Seçer eşi hanımefendiyle birlikte

0: protokol üyeleriyle iştirak etti ve orada da bir konuşma yaptı.
1: Mersin'de Gadirhum Velayet Bayramı kutlandı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kutlama programında birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Gadirhum Velayet Bayramı kutlamasına Başkan Vahap Seçer ve Meral Seçer'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
2: Değerli canlarım, değerli ailem, değerli hemşehrilerim, bayramımız kutlu olsun. Bugün bayram olarak kutlanan aslında İslam tarihinde bir kırılma noktası. İslam tarihinin en önemli olayının yaşandığı gün. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mersin'in sosyolojisini anlatmama gerek yok. Burada semavi dinlerin temsilcileri var. Aynı dinlere mensup farklı öğretilerin, farklı mezheplerin, farklı meşreplerin de temsilcisi var. Ve bunlar Mersinli. Burada yaşıyor. Bir cemaati burada temsil ediyor. Bir topluluğu temsil ediyor. Mersin halkı belediye başkanını seçerken senin mezhebin, meşrebin beni ilgilendirmez dedi. Ben sana destek oluyorum. Mersin bu derece renkli bir yer, büyük bir coğrafya, Türkiye'nin sosyolojisinin izdüşümü, aslında bütün bu bölgenin Arap Yarımadası'nı, Balkanları, Kafkasları, bu bölgelerdeki yaşayan hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi semavi dinden olursa olsun aslında insanların bir arada olduğu, bu renklerin bir potada eridiği bir şehri sana teslim ediyorum dedi. Çok şükür ki son 7 yıldır bir siyasetçiyi bir belediye başkanı gibi halka en yakın olan yöneticiyi Mersin halkı seçerken bundan 7 yıl önce acaba onun mensubu olduğu öğreti ya da topluluk ya da mezhep meşrep acaba Mersin'e ayrımcılık yapmadan hizmet edebilir mi kuşkusuyla sandığa giderken siz benim ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsunuz. Bugün 7 yıl sonra Anamur'dan Tarsus'a kadar biz o anlayışı, o düşünceyi yerin 7 kat dibine gömdük. Demek ki bir insanın iyi yöneticisi olması, onun hangi partiden olmasını ya da hangi etnik yapıdan olmasının bir önemi yok. Onun içinde iman var mı? Maneviyat var mı? Hak var mı? Hukuk var mı? İnsan sevgisi var mı? Ona bakmak lazım. İşte biz onu gösterdik Mersin halkına.
1: Program bayram kutlamaları ve vatandaşların yoğun katılımıyla sona erdi.
0: Bugün aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının ilkini gerçekleştirdi. Orada da bir konuşma yapan Sayın Seçer, Gadirhum Bayramı'na değinmekle birlikte aynı zamanda çevre 5 Haziran Çevre Günü kapsamında açıklamalarda bulundu ve tabii LGS'ye girecek olan öğrenciler için Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarının ve diğer hizmetlerinin her zaman aktif olduğunu da belirtti.
1: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıyı Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yönetti.
2: 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası vesilesiyle vurgulamak isterim ki çevreyi korumak, yaşamı korumaktır. Temiz bir çevre, sağlıklı toplumların ve adil bir geleceğin en temel güvencesidir. İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz günümüzde doğaya karşı sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmek zorundayız. Mersin Büyükşehir

0: Büyükşehir Belediyesi olarak çevrenin korunmasını, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu bilinçle daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Mersin için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çevreyi korumak yalnızca kurumların değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu yüzden tüm hemşerilerimizi Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenleyeceğimiz etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Etkinliklere ilişkin detaylara belediyemizin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Yine YKS ve LGS kurs merkezlerimizin kayıtlarıyla ilgili de bir bilgilendirme yapmak istiyorum. LGS ve YKS eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerimizde kayıtlar devam ediyor. 11 YKS ve 21 LGS merkezimiz için 20 Mayıs'ta başlayan ön kayıt başvurular 3 Temmuz Cuma gününe kadar sürecektir. Hemşehrilerimiz başvuru koşulları ve detaylar hakkında mersin.bel.tr adresimizden ya da Alo 185'ten bilgi alabilirler.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.

0: de Multi Enerji.
1: Asıl gülün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzakstan.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324

0: 024 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam.
5: Üzerinden Mersin'in bir algı oluşturmasından dolayı Mersin'e geçtiğimiz son 3 yıl içerisinde bir talep vardı Rus pazarından, BTP pazarından. Geçtiğimiz yıl Rus Hava Yolları Aeroflot haftada 5 gün uçuyordu ve hem akraba ziyaretinden veya duyanlar yeni bir destinasyon diye bölgemize geliyorlardı. Biz de bunlara, Rusya'ya gidip bunlara paket programlar yaptık ve geçen yıl küçük çapta da olsa bir operasyon yapma şansımız oldu. Bu yılda buna yönelik hazırlıklarımızı yaptık. Kıştan görüşmelerimizi yaptık ama maalesef Orta Doğu'da başlayan savaş nedeniyle Rus uçakları bölgemize uçmaktan vazgeçtiler. Kendilerine sorduk neden iptal ettiğini, herhangi bir gerekçe söylemediler. Yaptığımız araştırmalarda Rus uçakları artık ambargodan dolayı küçülmeye gittiler. Ve Antalya'da daha çok talep olduğu için uçakları o bölgeye kaydırdılar. Antalya'da da uçuşların Rusya'dan gelen uçuşları %25-%30 düştüğünü düşünüyoruz. Bölgemizdeki gerçekten de alternatif bir destinasyon olma niteliğini taşıyan Mersin'in, Silifke'nin cazibe merkezi olması için yeniden bu uçuş frekanslarının açılması ve bölgemizin turizminin altyapısına yeniden yatırımlar yapılması, nitelikli tesislerin çoğalması ve rekreasyon alanlarının yeniden gözden geçirilerek dış turizme artık açılma zamanı gelmiştir.
6: Mersin ve Silifke kıyıları ise sahilleri, yaylaları ve rafting, yelken, yamaç paraşütü gibi alternatif turizm imkanlarıyla yeni sezona hazır.
7: 2026 yılının ilk 6 ayında Adana'da sulama kanallarına giren 11 kişi boğularak hayatını kaybetti. Ama yine de kanallara giriliyor ve Adana polisi belirli bölgelerde afişler, viniller asıyor ve broşürler dağıtarak gençleri ve ailelerini bilinçlendiriyor.
6: Adana'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen çocuk ve gençler yasak olmasına rağmen sulama kanalları ve nehirlerde yüzmeye devam ediyor. Kentte bu yıl şu ana kadar sulama kanalları ve su kaynaklarında yaşanan boğulma vakalarında 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Polis ekipleri bölgede devriye gezerek vatandaşları uyarırken sulama kanallarında yüzmenin son derece tehlikeli ve yasak olduğu hatırlatıldı.
8: onları ötüsün. Boğulmalarla ilgili. Gençler, biliyorsunuz burası kanat. Durgun bir su değil burası. Akıllı bir su olduğu için. Sizler yüzde bir olabilirsiniz ama ayağınıza bir kramp gittiğinde Allah korusun değil mi? Kurtulma ihtimali burada çok zayıf. Onun için mutlaka nerelerde yüzeceğiz? Havuzlarda yüzeceğiz.
6: Yetkililer özellikle çocukların aileler tarafından daha yakından takip edilmesi gerektiğini vurgularken denetim ve bilgilendirme çalışmalarının süreceğini açıkladı.
8: Sıcak olduğundan dolayı yazın, boğulmalar çok oluyor. Buradan kanallara gitmeyi bilmiyorsanız, sizler isteyebilirsiniz. Yaşınız genç, bizim için değerlisiniz. Şimdi bu kanal akıntılı ortaya doğru alıyor. Tamam mı? Buna çok dikkat.
9: Sıcak olduğu için biz burada gelip yüzüyor.
10: Her yıl onlarca kişi ölüyor. Korkmuyor musunuz yüzmeyi?
9: Yüzen bilir, yüzen bilmez abi. Biz kendimizi kurtarabiliriz.
10: Kaç yaşındasın sen?
9: 17.
10: Kaç yıldır yüzüyorsun?
9: Ufaklıktan beni yüzüyorum burada.
10: Hiç ölüm tehlikesi atlattın mı?
9: Yok.
10: Korkmuyor musun?
9: Korkmuyorum, kendime güveniyorum.
11: Abi hava sıcak. Adana yanıyor zaten.
10: Kaç yaşındasın sen?
11: Ben 16 yaşındayım.
10: Burada her yıl onlarca kişi ölüyor. Korkmuyor musun?
11: Yok abi, ne korkacak?
10: Niye korkmuyorsun?
11: Abi korkacak bir şey yok ki. Yüzmeyi bil.
10: Peki kanal çok büyük, seni korkutmuyor mu?
11: Yok abi.
10: Sen hiç boğulma tehlikesi atlattın mı?
11: Yok.
10: Kaç yıldır yüzüyorsun sen?
11: Abi çok oldu. Atam.
7: Hatay'da bir vatandaşın kümesine girmeye çalışan yılan, 2 metreye yakın boyuyla kara yılan, yılancı Kemal olarak bilinen kişi tarafından kurtarıldı, o sırada ısırıldı ama yılanı doğal ortamına bıraktı.
6: Hatay'da yılancı Kemal olarak tanınan kişi tavuk kümesine giren 2 metrelik kara yılanı ısırığa rağmen çıplak elle yakaladığı anlar kameraya yansıdı.
12: Yara yaldığı için çok kızgın olur. Çok yakaladı. Bak hemen kafayı tut. Tamam, saldırma.
13: İlla ısıracağım canım. Bırakmadım, tamam. Şimdi bunu çıkartmak.
12: Böyle yakalar.
6: Payas ilçesi Fatih mahallesinde yaşayan bir vatandaşa ait tavuk kümesine 2 metre boyunda kara yılan girdi. Kümesteki kara yılanı gören vatandaş durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri ve yılancı Kemal olarak bilinen Kemal Başar intikal etti.
14: Değil, var yani.
15: Bayağı güzel büyümüş bir kara yılan.
16: Evet.
15: Tellerden çıkarttık, biraz hasar görmüş ama... Bir şey yok yani. Tamam. Herkese merhaba. Az önce tavuk kümesine sıkışmış yaklaşık 2 metrelik bir kara yılan. Yani 1,5-2 metre arası rahat var. Yakaladık. Geçen gün bu tarlaya bırakmıştım. Tarla hasat edilirken yılan ölür demişlerdi. Bu sefer tarla hasat edilmiş.
6: Kümese giren 2 metre boyundaki kara yılanı yakalarken elinden ısırılan Kemal Başar yılanı yakalayarak doğal alanına bıraktı.
15: Sevgili karayılan, insanlardan uzak dur. Şöyle boyunu da bir bakayım. Tamam. 2 metre var.
14: Bakalım nasıl gidecek.
13: Hadi bakalım.

Muğla'da polisten kaçan şüpheli bir kişiyi bir vatandaş tek yumrukla yere serdi. Gaziantep'te küçük kızını darp edip saçından sürükleyen baba gözaltına alındı.

0: Dominik Cumhuriyeti'nde motor arızası yaşayan özel jet düşüp alev aldı. Pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti. Bir vatandaşın bahçesinde yaktığı ateş bilinmeyen bir nedenle patladı.
1: Baba!
0: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kontrolden çıkan bir araç alt geçide daldı. Bir dalgıç depremin su altındaki etkilerini görüntüledi.

0: Filistin bombalanıyor, Gazze bombalanıyor. İsrail, Trump'ın çağrısı üzerine İran'a bomba, füze, drone göndermeyi askıya aldı. İran'da Trump'ın çağrısı üzerine İsrail'e ve ABD üstlerine füze ve drone göndermeyi askıya aldıklarını açıkladı. Ama İsrail, Lübnan'a ve Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.
1: Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. İsrail ordusunun Gazze kentindeki Al-Nasr mahallesinde bir sivil aracı İHA ile hedef aldığı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında bir ilkokul müdürünün de bulunduğu bildirildi. Saldırının ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ve yaşamını yitirenleri hastaneye kaldırdı. Filistinli kaynaklar İsrail'in gün içerisinde Gazze şeridinin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ise toplam 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını açıkladı.
0: Değerli seyirciler, Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı ve bu deprem Filipinler'de, Japonya'da ve Endonezya'da ciddi şekilde hissedildi.
1: Filipinler'de büyük deprem paniği yaşandı. Ülkenin güneyindeki Mindanao adası açıklarında meydana gelen şiddetli deprem bölgede korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından kıyı kesimleri için tsunami uyarısı yapılırken halktan sahil bölgelerinden uzak durmaları istendi. Yerel yetkililer bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldiğini açıklarken olası can kaybı ve yaralanmalara ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Depremin büyüklüğüne ilişkin farklı kurumlar tarafından farklı veriler paylaşılırken sarsıntının geniş bir bölgede hissedildiği belirtildi. Ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken gelişmeler yakından takip ediliyor.
0: Bir Türk gemisi Malta açıklarında Sudanlı göçmenleri boğulmaktan kurtardı. Göçmenlerin ihtiyaçları karşılandı ve Maltalı yetkililere teslim edildi.

0: Malta açıklarında göçmen faciası son anda önlendi. Batmak üzere olan bir bottan yardım çağrısı alan Türk gemi personeli uluslararası sularda zamanla yarıştı. Göçmenleri taşıyan bottaki 48 Somalili Türk mürettebatın müdahalesiyle kurtarılarak gemiye alındı. Kurtarılan göçmenlere ilk müdahale yapılırken su ve gıda desteği sağlandı. Türk gemiciler olayda hayatını kaybeden kişilerin de bulunduğunu belirtirken net sayı hakkında açıklama yapılmadı. Kurtarılan göçmenlerin Malta sahil güvenliğine teslim edilmek üzere bölgeden ayrıldığı bildirildi.
1: Güverte, kameralara sokmayın. Go, please go. Güvertene dursunlar, tamam mı? Tamam, yaralı olan hangisi? Nesi var?
2: Bayan krem sürdü. Buradan komple soyulmuş yantar.
1: Ha, tamam. Tamam, problem, no problem. Gitmeyin yanına. Var mı yanık krem?
3: Değerli seyirciler, Irak'ta bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Sonrasında otobüste yangın çıktı. 25 kişi hayatını kaybetti.
0: Irak'ta meydana gelen trafik kazası faciaya dönüştü. Zikar ve Basra vilayetlerini birbirine bağlayan uluslararası otoyolda bir yolcu otobüsüyle başka bir araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından otobüste çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İlk belirlemelere göre kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu belirtilirken can kaybının artmasından endişe ediliyor. Hayatını kaybedenlerin Kerbela'daki türbe ziyaretinden dönen yolcular olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Mersinli tekvando sporcusu Elif Yetkin Avrupa'da önemli bir başarı elde etti.
1: 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen Avrupa Başkanlık Kupası Tekvando Şampiyonası'nda Mersinli sporcu Elif Yetkin Yıldız Bayanlar 59 kilogram kategorisinde Avrupa ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. 2026 Türkiye Şampiyonu ve Türkiye Open'ın en başarılı Türk sporcuları arasında yer alan Elif Yetkin, elde ettiği dereceyle ülkemize Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası için kota kazandıran sporcular arasında yer aldı.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzakstan.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
6: Türkiye Vestel'leniyor.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
14: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
15: SML Restoran ve Catering.
16: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
15: 0533 974 4590.
16: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
15: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
17: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
18: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
19: Sun FM. Mersin Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Bölümünde yatmakta olan Melike Bobuş için acil ARH pozitif aferez trombosit beyaz kana ihtiyaç vardır. bağışın yalnızca erkek donörler tarafından yapılması gerekmektedir. Kan bağışında bulunmak isteyenlerin en yakın Kızılay Kan Merkezi'ne giderek hasta ve hastane ismi vererek bağışta bulunmaları rica olunur.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer bu yıl 64.sü düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programına katıldı. Mut Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen festival, Mersin'in yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşı ağırladı. Mut halkının bereketli ve geniş topraklar üzerinde üretimini sürdürdüğünü söyleyen Başkan Seçer, Mut'ta 77 yıldır kayısı üretildiğini, 64 yıldır da istikrarlı bir şekilde festival yapıldığını belirterek, Mut, kayısı, zeytin ve erik gibi 3 temel ürünü Türkiye'ye tedarik eden önemli bir tarımsal üretim havzası. Burayı değerli yapan ise sadece toprağı, iklimi, havası, suyu değil, çalışkan insanı diye konuştu. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen ve Arap Alevi vatandaşların en büyük bayramı kabul edilen Kadir Hum Velayet Bayramı kutlamasına katıldı. Mersin'de tüm semavi dinlerin temsilcilerinin olduğunu, aynı dine mensup farklı öğreti ve mezheplerinde bir arada yaşadığını aktaran Başkan Seçer, Mersin bu derece renkli bir yer. Türkiye'nin sosyolojisinin izdüşümü. Mersin halkı da belediye başkanını seçerken ona hangi dinden ve mezhepten olursa olsun bu renklerin bir potada eridiği bir şehri teslim ediyor dedi. Mersin halkına hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu dile getiren Başkan Seçer, beni bu memleketin insanının hayır dualarının koruduğunun farkındayım. Mersin'de ve Türkiye genelinde yaşanan tüm zorlukların üstesinden el birliğiyle gelinebilir. Siyasi, ekonomik ya da güvenlik sorunlarını hep beraber çözeceğiz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi uzmanları 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek liselere geçiş sistemi sınavı öncesinde öğrenci ve velilere yönelik önerilerde bulundu. Uzmanlar sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri, son hazırlık süreci ve çalışma planı, uyku ve beslenme düzeniyle sınav günü dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Konuşalım da bu hafta da birlikteyiz. Konuklarımla birlikte Profesör Doktor İlhan Ege. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Gazeteci yazar Abidin Yağmur. Abidin hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi birkaç gündemde yer alan konular var. Böyle ilk önce Rahmi Koç'la başlayalım. Rahmi Koç'un bir açılışta galiba bir toplantıda. Ama herkesin yani olduğu bir şeyde değil de ortamda değil de genelde kendisine yakın protokol üyelerinin ve kendi yakın çevresinin olduğu bir ortamda anlatmış olduğu bir fıkra. O fıkra belki orada öyle kalabilirdi ama basın mensuplarının bunu duyurması, sosyal medyada paylaşılması siyasileri de hareketlendirdi. Peş peşe açıklamalar geldi. Sayın Devlet Bahçeli hakkında soruşturma açılmasını doğru olmadığını belirtti. Ama buna rağmen birçok siyasi partiden bununla birlikte bazı STK'lardan ağır sözler bile geldi. Hatta bazı basın mecralarında Koç ailesi çok ağır eleştirilere maruz kaldı. Rahmi Koç'un ilk evliliğinin irdelenmesine, daha sonra neden hiç evlenmemesine kadar böyle kişisel sırlar diyeyim, aile sırları bile ortaya döküldü. Nasıl değerlendirirsin Abidin, seninle giriş yapalım bu durumu?
2: Evet.
0: Yani bir anormal bir tepki miydi? Yani ben şöyle düşündüm, şu olamaz mıydı? Ya tamam, iyi, hoş. Yeri, zamanı, hatta kullandığı dil de yanlış olabilir. Tamam. Ama yaşlılığına verin, geçin gitsin. Bu olabilir miydi? Ama bilinçli bir şekilde mi böyle oldu?
2: Ya şimdi toplumun farklı kesimleri birbirine karşı zaten bir bahane arıyor biliyorsun, bir gerekçe arıyor. O noktada hani tepki, sıfır tepki tabii ki mümkün değil. Mutlaka tepki olacaktı. Tepkiden olması normal. Tepkilerin işte silahlı saldırıya dönüşmesi, Koç grubuna ait iş yerlerine, evet, silahlı saldırı yapılması ya da Rahmi Koç'un işte,
0: bankaları
2: ve
0: şirketlerinin genel merkezi ve bayisi
2: ya da şahsi olarak kendisinin işte evliliği, gençliği, geçmişi, eski eşi, şusu, buşunu gerek kalmadan bir protesto yapabilirsiniz. Protesto derken sosyal medyada yazabilirsiniz, gazete köşenizde yazabilirsiniz. Bu tepkiler normal. Rahmi Koç ayarında bir iş insanı da, bir sermayedar da tabii ki öteden beri ailesi göz önünde olan birisi, ailesi hakkında romanlar yazılmış, filmler çekilmiş, evet, birisi. Orhan Gencebay'ın filmlerinde bile Koç ailesine gönderme yapılır yani. İşte ben, evet, Fehmi Koç'un oğluyum falan diye Vehbi Koç'a gönderme yapılır falan. Böyle bir aile. Haliyle böyle bir aile olduğum için evvela protesto edenleri bir protestonun dozuyla ilgili bir şey söylemeden önce Koç ailesine söylemek gerekiyor. Yani bu şimdi ya yaşlıyım, fıkra anlatma hakkım yok mu? Var. Fakat o ayarda bir aileyseniz madem yani biraz daha protokolü, evet, biraz protokolü uygulayabilirsiniz. Hani bu tip ailelerin en büyük özelliği protokolü bilmeleridir.
0: Belki biraz böyle cinselliği çağıran bir fıkra olmasaydı bu tepki görmezdi belki.
2: Ya o kadar görmezdi tabii. Şimdi hem içerisinde cinsellik yönü var, kadına yönelik bir söylem var, Kürtlere yönelik bir söylem var. Ya fıkra bir kere itici, yani onu bir kabul edelim. Yani böyle ya bir şey olmaz diyeceğimiz bir şey değil, bir fıkra değil. Orada Kürt kadının lafını çıkart, Laz kadını koy, Ege kadını koy, Akdeniz kadını koy. Hangi şeyi koyarsan koy, tepki çeker. Eskimo kadın desen Eskimo'lar buna kızarlar yani. Evet. O derece bir şey. Fakat kastettiğim şu, hani evvela Rahmi Koç gibi bir o ayarda bir burjuva diyelim artık. Yani gerçek anlamıyla bir burjuva. Yani mal varlığıyla, sermaye yapısıyla, şuna bunu, eğitimiyle, kültürüyle. Haliyle ya etrafında kim var yani, hani protokol dar bir çevrede miyim, aile çevresinde miyim, medya var mı yok mu, kimin yanında anlatıyorum bunu diyebilmen lazım. Ha, sen dediğin gibi yaşlı 95 olmuş, bazı akli melekelerde tabii ki 55 yaşındaki Rahmi Koç kadar duyarlı olmayabilir, o ayrı bir şey. tepkiler kısmında da sana katılıyorum. Hani tepkiler işte bir kınama.
0: Ben şuna dikkat ettim. Siyasilerden tepki gelinceye kadar, bak siyasilerden tepki gelinceye kadar vatandaşlardan ve STK'lardan bir tepki yoktu.
2: Şöyle yayılıyordu şimdi.
0: Ne zaman ki siyasilerden geldi, tepkinin dozu yükseldi.
2: Yayılmaya başlıyordu sosyal medyada. Tabii soruşturma açılması, ben bu fıkra yönetirsem bana açılması nasıl hukuken gerekliyse, Rahmi Koç da olsa, Behbi Koç da olsa, Sabancı da olsa bu fıkrayı anlatan kişiye bu soruşturmanın açılması lazım. Yani Devlet Bahçeli'nin sunduğu argüman çok sağlam değil. Yani işte değerli bir iş adamıdır, şöyledir, böyledir, soruşturma açılması yanlıştır dediğiniz zaman ayrıcalıklı bir sınıf yaratmış olursunuz. Hı hı. Olabilir. Bunu Hamal da anlatsa bu fıkrayı, soruşturma açılması lazım. Çoban da anlatsa açılması lazım. Rahmi Koç da anlatsa açılması lazım. Fakat altını ısrarla tekrar çiziyorum. İşte böyle silahlı saldırı boyutuna gitmesi, ailesinin, özel yaşamının vesairenin katılmasına, didik edilmesine gerek yoktu. Biraz protestonun dozunu, ayarını ayarlamakta bazen zorluk çekiyoruz biz Türkiye'de. Halbuki haklı olursun yani. Ya ben bir Kürt kadın olarak bu fıkradan dolayı Rahmi Koç'u kınıyorum.
0: Ki kendisi de özür de diledi.
2: Evet.
0: Kısa bir süre içerisinde.
2: Haklı olursun ki adam da zaten dediğin gibi hatasını kabul etmiş. Fakat işte o sosyal medyada protestoların önünü maalesef şiddetini, yönünü, içeriğini, muhtevasını ayarlayamıyoruz. Konu giderek bambaşka bir yere doğru gidiyor maalesef.
0: Evet. Hocam siz nasıl değerlendireceksiniz bu
3: konuyu? Yani çoğu şeyi zaten Abidin Bey söyledi. Çok da üstüne konuşulacak bir şey kalmadı da ama Rahmi Bey, Rahmi Koç tamam önemli bir sanayici, yatırımcı, istihdam sağlıyor ama o konuşma tabii ki ne fıkranın içeriği ne üslubu hoş bir şey değil. İşte hem cinsellik hem ırkçılık açısından doğru ben de açıkçası bulmadım. Ama nedir? İşte bir başka bir yerde belki söylenseydi belki bu kadar etkisi olur muydu? Şimdi sosyal medya şöyle oldu. Artık her konuştuğumuzda davrandığımıza nereye gideceğini bazen boş bulunup söylüyoruz. Canlı yayında ne yapacağımızı dikkat etmek gerekiyor. Evet. Çünkü çekiyorlar. Herkes Abidin Bey de dedi. Fırsat kolluyor. Aa bunu mu dedin? Sen bunu mu dedin? Sen bu musun? Şu musun? Yani adam da 95 yaşında sonra yanlış olduğunu anladı. Ben onu kastetmedim dedi. Özür diledi. Eğitimli bir kişi. Ben ırkçı bir kastım yoktu dedi. Beyanını kabul etmek lazım. Hoş olmadığını kendi de kabul ediyor. Çok böyle artık büyütülecek, gündem olacak bir şey değil bence. Ha, hukuki şey tabii ki yapılabilir. Çünkü işte ayrımcı, işte belli bir grubu şey yapıcı, cinsellik şey. Ama bu bir yazı değil, bir böyle toplantıda konuşma değil. Orada kendiliğinden oluşan, yani açıkçası bizlerde de mesela biz ders anlatıyoruz ediyoruz. Çok dikkat etmek gerekiyor. İşte ben ilk asistanlığımın başlangıcında en önde sevdiğim bir kız öğrenci vardı. Öbür hafta baktım saçının rengi başka. Dedim ya saçının rengini mi değiştirdin dedim sen. Kız teneffüste geldi ağladı. Ne oldu dedim. Milletin içinde böyle dediniz. Ya dedim ben bir şey demedim. Hakaret etmedim. Bir şey demedim. İşte sarıydı, siyah oldu. Yani her şey olabilir. Veya öğrenciye bir şey diyorsun insana. Biz iyi niyetli söyleyebiliyoruz. Denir ya işte sürçülisan ettiysek. Evet. Affola. Burada da sürçülisan edilmiş.
2: Evet.
3: Özür dilermiş.

0: Bence affola kısmı olması lazım. Herkes insan ama biz de dikkat etmemiz lazım. Mesela ben de bir şey desem derler ki ya koca profesörün konuşmasına bak veya her ortamın bir konuşması var. Orada ne kadar resmi bir şey olmasa da bir geziliyor. İşte yanında belli kişiler var. Ona göre konuşulması gerekiyor. Evet. Ama bir arkadaş ortamında, dost ortamında bilmem ne de değilsin. Ama öyle bile olsa yine ne hoş bir espri, evet, ne bir hoş bir fıkra beni yani rahatsız etti. İşte fıkra anlamında da rahatsız oldum.
1: Aslında fıkra da değil değil mi?
0: Yani ne hoş değil yani.
2: Fıkra gibi bir fıkra mantıklı.
0: Kendi gülünce herkes gülüyor.
2: Herkes gülüyor.
0: Hani falan. Yani o güldü diye gülünüyor. Belki oradakilere sorsak ne anladınız diye.
1: Binali Yıldırım'a da o yanında eleştiriler vardı. Binali Yıldırım orada ben ne dediğini
0: i̇şte
1: anlamadı. Nezaketen
0: gülüyor. Ben de onu diyordum tam şimdi. Oradakilere sorsak zaten ne dediğini belki anlamamıştır bile, evet, veya doğru anlamamıştır. Şimdi bir gülme olup bir şey anlatılınca herkes geliyor, bir şey anlatıldı, biz de gülelim. Öyle olur ya yani, biri şey yapıyor, öyle bir durum. Çok da şey bir durum değil ama ne yazık ki bu sosyal medya işte hemen bir şey oluyor, hemen yazılıyor, çiziliyor, büyük bir olay haline getiriliyor. Bu mudur şimdi Türkiye'nin en önemli şeyi, mevzusu? Sosyal medyada o kadar yazılıp çizilecek. Yani buna gelene kadar günlük ne ayıplar neler oluyor. Yani ben burada işte toplum şey olmasın diye çok söylemek istemiyorum ama sokakta neler görüyoruz. Ne diyaloglar görüyorum ben. Evet, kızların ne konuşmalarını görüyorum. Diyorum ki bu nasıl olur? Veya işte öyle. Veya annesi babasıyla konuşan çocukların bazen diyaloglarını görüyorum. Evet. Ben rahatsız oluyorum. Evet. İşte aile yapısı, kültür falan vesaire diyoruz. Ne derler? Terbiye mi derler? Ama Rahmi Koç gibi birine, o eğitimdeki birine bu kadar bence düzeyi düşük ve ırkçı şeyler algılanabilecek bir ve cinsellik anlamında da düşük.
1: Amacı o değildi ama dikkatli olması da gerekirdi.
0: Lazım. O mesela çekildiğini de bilmiyordu. Mesela biriyle bir şey konuşuyorsunuz. Ha, bir telefon da kötü.
1: Bir de o
0: çekiliyor.
1: Bir de o tartışma var zaten. Tabii. Yani olur olmadık çekil yerde, olur olmadık şeyleri
0: tabii
1: de canım çekmek de gerekli bir şey mi yani?
0: Tabii mesela.
1: Çekilmeli mi, çekmek gerekli mi?
0: Hayır, özel yaşama
1: hakkı değil mi yani?
0: Tabii mesela arkadaşıyla şakalaşır. Çektin nasıl şakalaşıyorsun? Ya ben onların samimiyetini bilemem ki. Yani toplum içinde olmadıktan sonra özeli eşiyle konuşması ya ben bilemem, ne bileyim ben yani. Eşidir yani kardeşiyle konuşması yani. Onlara da tamam dikkat edelim de her şeyde biz kasıp gezecek halimiz yok, yok ya yani. Ama herkes çekiyor yani, bunun örnekleri başka var, da var, çok var.
1: Gizli çekimler var.
0: Şu şunu dedi, bunu dedi. Tabii,
1: tabii. Şimdi bunu burada kapattık. Şimdi bir de diğer
0: başkanım. Allah uzun ömür versin Rahmi Koç'a da, sağlık, sıhhat versin.
2: Bir başka linç konusuna geçelim.
0: Öyle başka, mi? Başka bitmiyor
1: bir,
0: demek ki.
1: Başka bir linç var, siyasi bir linç var. Şimdi Toros'a Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız,
0: evet,
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nu işte ziyarete gitti geçen hafta. Mutlak Kuttan kararından sonra Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde makama oturduktan sonra ve Abdurrahman Yıldız bu ziyareti de bir fotoğrafla belgeledi. Sonra kendi sosyal medya hesabında da paylaştı. Tabii Abdurrahman Yıldız da neredeyse bir linçe uğradı sosyal medyada. Yani çok
2: ben medyada basın açıklaması da yapıldı ya.
1: Evet, dediğin gibi. Ve bir de tabii bazı sol partiler, sol sosyalist parti, kanat evet, demek doğru olur mu abicim bilmiyorum. Evet. Sosyalist kanat.
2: Bir tane sosyalist parti.
1: Evet, devam etti.
2: Böyle bir açıklama yaptılar Sayın Abdurrahman Yıldız'ın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili. Sen soracak mısın? Biz devam edelim mi orada?
1: Sen devam et
2: ben
1: dedim.
2: Devam,
1: devam et.
2: Şimdi şöyle, Abdurrahman Yıldız tabii kökenden CHP'li değil, bir sosyalist bir partinin bileşeni olarak önce DEM Parti'de meclis üyesi oldu.

0: Ardından CHP kontenjanından meclis üyesi oldu derken belediye başkanı seçildi. Fakat ilerleyen zamanda eski partisiyle bağları koptu. Yani Yeşil
1: Sol Parti.
0: Sol Parti ile bağları koptu. Bazı sosyalist gruplarla bağların koptuğunu da Sosyalist Parti'nin bu açıklamasından öğrenmiş olduk. Yani onlar ilan ettiler o gün yaptıkları açıklamada. Yani bizim Abdurrahman Yıldız'da herhangi bir ideolojik, düşünsel bağımız kalmadı diye bunu belirttiler. Tabii Sosyalist Partilerin tamamı değil, bazıları bu açıklamaya katılar, bazıları ya her Kılıçdaroğlu'nun yanına gidenle ilgili bir açıklama yapamayız.
1: Yani her bilinen var, bilinmeyen var.
0: Bilinen var, bilinmeyen var. Her belediye başkanının, her meclis üyesinin arkasından bunu yapamayız. Bir basın açıklaması yapacak halimiz yok. Artı kendisini CHP olarak tanımlıyor ve CHP içerisinde de siyasi olarak böyle bir tercihte bulunuyorsa bu kendisinin
1: ama şöyle insanları
0: diyenler de oldu.
1: İnsanları şöyle şaşırttı. Şimdi Sayın Seçer Özgür Özel'e işaret ederek, direkt adını söylemeyerek il başkanlığındaki bayramlaşma töreninde benim tarafımda haktan hukuktan yana diyerek Özgür Özel'in fotoğrafını gösterdi.
0: Evet.
1: Şimdi tabii Sayın Seçer'in de Mersin'de CHP'ye, CHP üstündeki ağırlığını da muhakkak yani.
0: Evet.
1: Dolayısıyla aynı partiden belediye başkanı, ilişkileri iyi. Hem insani açıdan hem başkanlar açısından ilişkileri iyi. Şöyle düşündü büyük ihtimalle toplumun büyük bir kesimi. Ya Büyükşehir Belediye Başkanı, bunlar da ilçe belediye başkanları aynı partiden. Sayın Seçer'in partide bir ağırlığı var. Hem Mersin'de hem de genel merkez çapında genel anlamda bir ağırlığı var. Muhakkak ki Sayın Seçer'in Seçer'e bir şeyler yapmadan önce muhakkak danışıyorlardır gibi bir algı var. Düşünce var. Böyle bir şey var. Sayın Seçer de Özgür Özel'e desteğini vermiş durumda. Nasıl olur böyle bir durumdayken veya insanların çoğu işte Mersin'deki belediye başkanları ve Mersin'deki CHP'lilerin çoğu Özgür Özel tarafında diye düşünüyorlar. Böyle bir durumdayken ne oldu da Sayın Yıldız gitti, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kopuş mu var, bir kavga mı var?
0: Şimdi bu adımdan Vahap Seçer'e herhangi bir bilgi falan vermiyor. Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim ve onunla fotoğraf vereceğim diye bir bilgi vermiyor. Vahap Seçer de herkes gibi sonradan öğreniyor. Yani ziyaret olduktan sonra sosyal medya pozlarından bu ziyareti öğreniyor. Soruna girmeden önce şöyle bir iki tane şey çakalım, çivi çakalım. Birincisi mutlak butlan kararını böyle bir mahkeme kararını, mahkemenin yetki aşımı yapmasını doğru bulmadığımızı biz de öteden beri belirtiyoruz. Hatta şunu da söylüyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul etmemesi de gerekirdi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir karar çıksa bile kardeşim ben böyle bir kararla bu şekilde gelmek istemiyorum. Bunu doğru bulmuyorum demesini beklerdik. Yani hukuken bir yanlışlık var. Ahlaken bir yanlışlık var. Bizim açımızdan, bizim bakış açımızdan. Fakat bu hukuki yanlışlık ve ahlaki yanlışlık iddiamız ortadaki fiili durumu değiştirmiyor.
1: Evet.
0: Haliyle siyasetçiler de bu fiili duruma göre adımlarını atıyorlar. Sayın Abdurrahman Yıldız da belli ki sosyalistlerle de çok ilişkisi kalmadığı için, meselesi kalmadığı için CHP'deki siyasi planlamasını, siyasi adımlarını oraya doğru atmayı doğru bulmuş. Ben bunu bu saatten sonrasını bir etik değer olarak en fazla tartışırım. Yani doğrudur, yanlıştır, iyidir, güzeldir diye tartışırım ama siyasal bir linç konusu, işte onu AKP'ye hizmet ediyorsun, başka yere hizmet ediyorsun, sen artık sosyalist değilsin gibi bir tartışma konusunu içerisine almayı tercih etmem. Ama tekrar vurguluyorum, mutlak butlan kararı yanlış mıydı? Yanlıştı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu reddetmesi gerekir mi? Reddetmesi gerekirdi. Fakat bizim böyle düşünmemiz fiili durumu ortadan kaldırmadığına göre her siyasetçi de bir şekilde bu tip adımları atacak. Abdurrahman Yıldız'ınki belki erken olmuş olabilir. Çok erken oldu. Yani hani kurultayla ilgili süreç tamamlanmadan yeni bir parti çıkacak mı çıkmayacak mı belli olmadan bu adımı atmış olması çok dikkat

0: çekti. Fakat şu var, eğer bir yeni parti durumu olursa...
1: Oraya geleceğim abi. Evet. O yönde bir soru soracağım. Hocam buraya kadarki bölümüyle nasıl değerlendirir bunu?
2: Yani herkes herkesle görüşebilir. Ben böyle çok böyle aman şöyle, aman böyle diye bir düşüncem yok. Ama tabii ki kamuoyunu etkileyecek bir konu, ilgi çekici bir konu. Sürpriz mi? Sürpriz olmuş olabilir. Ama yani zaten bu Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel meselesi, işte Özgürcü müsün, Kılıçdaroğlu'cu musun şeklinde değil. Yarın belki bir araya gelecekler. Yani daha önce Muharrem İnce ile beraberlerdi. Muharrem İnce ayrı parti kurdu, demediğini bırakmadı. Şimdi beraberler. Mustafa Sarıgül beraberdi, ayrı parti kurdu, demediğini bırakmadı. Sonra beraber yanında. Yani kim demişti siyasette ebedi birlik veya ebedi düşmanlık, evet, yoktu,
0: asla
2: yok olmaz diye. Evet. Bugün öyledir, yarın başka bir şey olur. Şimdi eğer Kılıçdaroğlu mesela kalır ise geleceksiniz ama bir iki cümle söyleyeyim. Lütfen. Mesela çünkü ben genel konuşuyorum. Mesela bir parti kurdu Özgür Özel. Dedi ki milletvekillerine, CHP milletvekillerine, hadi geçin istifa edin. Belediye başkanlarına hadi istifa edin geçin. Sanıyor musunuz ki hepsi geçecek? Geçmeyecek ki. Mesela 100 küsur milletvekili imza atmış. O da geçmeyecek. Yani ben şimdi burada açıkça söyleyeyim. 95 isimle. Yani çoğunluğu geçebilir. Onu bilemem ben. Sayıyı bilemem şeyi ama yani bu öyle bir şey değil. Geçen de geri gelebilir. Seçimden evvel.
0: Bir süre bağımsız kalıp
2: geri döner, geçer. İstediği olmaz. Evet. Beklentileri olmaz. Belediye başkanı. Kaç belediye başkanı var CHP'nin?
0: 400'e yakın.
2: Tamam, 400'ü mü geçecek? Evet, ben tamam. Sanmıyorum yani.
0: Böyle belli bir kısmı geçmez. Belli bir kısmı belki yani, bağımsız kalabilir.
2: Bağımsız
0: başka
2: kalır.
0: Başka partiye geçer.
2: Geçer geri döner. Yani bunları çok şey yapmamak lazım. Şimdi yani gidip işte Bahçeli ile görüşüyorsunuz. Erdoğan'la görüşüyorsunuz. Ali Babacan'la görüşüyorsunuz. Kılıçdaroğlu'yla mı görüşmeyeceksiniz?
0: Evet.
2: Ya bu sizin Cumhurbaşkanı adayınızdı. Eski genel başkanınızdı yıllarca. Şimdi resmi genel başkan. Yani şimdi Ali Babacan'la görüşmek normal. İşte ne Fatih Erbakan'la görüşmek normal. Evet. Sayan çoğaltabiliriz yani. Ben dışarıdan bir gözle bakmaya çalışıyorum. Niye Kılıçdaroğlu'yla görüşünce şey olacak? Vahap Bey'in bilgisi vardır, yoktur, onları ben bilemem kişisel. Yarın Vahap Bey de görüşebilir. Mesela Vahap Bey'in ne yapacağını biliyor muyuz? Kılıçdaroğlu'nun...
0: Şu an hiç kimsenin ne yapacağını
2: bilmiyoruz yani. Onun için bilmediğimiz için ne olacağını. Evet. Yani onun için bir şeyi var demek ki. Belki gitti dinlemeye, konuşmaya, konuşulacak şeyle yani...
1: Evet. Şimdi şunu bir de abi dinle, bu fotoğrafı, Sayın Yıldız'ın fotoğrafını sosyal medyada görünce Abidin'e sordum ben özel WhatsApp'tan, Abidin bunu nasıl okuyalım diye. Abidin de şöyle dedi bana, Özgür Özel'in bir parti kurma ihtimaline Sayın Seçer ve Mersin'deki belediye başkanları ve belediye başkanları pek taraftar değil.
0: Bir değil parti mi? Kurulmasını istemiyorlar.
1: Kurulursa da büyük ihtimalle gitmeyecekler dedi.
0: Büyük ihtimalle gitmeyecekler.
1: Devam et lütfen. Yani bunu soracağım.
0: Yani Mersin'deki CHP'li belediye başkanlarının biri dışında yeni partiye gidecek gideceklerine ihtimal vermiyorum ben.
2: Biri mi, ikisi mi?
0: Biri. İsim vermiyorum ama bir belediye başkanı
2: ama
0: belki.
2: Ama iki belediye başkanını, hatta üçünün Ali Mahir Başarı'na çok yakın olduğu üçünün iddia ediliyor. O zaman sizin iddianıza göre biri gidecek, Ali Mahir Başarı'yla ikisi yollarını ayıracak.
0: Yani ya ayıracaklar ya süre isteyecekler. Ya başka bir gerekçe olacaklar ama ben bir belediye başkanının gideceğini ama diğer belediye başkanlarının daha temkinli yaklaşacağını tahmin ediyorum. Çünkü burada zaten

0: yeni parti kurulurken de Özgür Özel yönetiminin beklentisi evvela milletvekillerinden olacak.
1: Yani önce bir de şey, geçen hafta da konuştuk, ben söylemiştim. %35 oy. Evet. Ankette çıkmış yeni parti %5. Siz de dediniz zaten, evet. Toplam böyle bir oy yok. %35 oyu da almak o kadar kolay değil.
0: Zor alır
1: herkes.
0: Milletvekili seçimleri daha önce olacak ya. Evet. Yani yeni parti kendisini orada göstermiş olacak.
2: Peki birleşme ihtimali var mı iki seçimin?
0: Birleşme ihtimali, onu bilemiyorum artık. Bu Ankara'nın
2: seçim olabilir mi ya? Olmaz, olası.
0: Ya geçmişte oldu. 1999'da oldu yanlış hatırlamıyorsam. Daha da olmadı. Ama genelde iktidar partileri bu meselede bütün yumurtaları aynı kefeye koymamak adına bir seçim bir arada yapmazlar. Eğer kendilerine güveniyorlarsa yapabilirler. Ama ufaktan bir şeyiniz varsa, yani işte İstanbul CHP'nin önünde, İzmir, Adana, Ankara CHP'nin önündeyken ben Adalet Kalkınma Partisi olsam hani belediye seçimiyle milletvekili seçimini birleştirmem. Ayrı ayrı giderim. Bir de hazır karşımda CHP'de bölünmüşken niye birleştireyim şeyi, yerel seçimi? İşte o yeni parti hani ilk milletvekili seçiminde sıkrete çıkacağı için, tartıya çıkacağı için belediye başkanlarının bir sene daha izleme şeyler var, süreler var. Hani parti olacak mı, olmayacak mı, tutacak mı, tutmayacak mı? Onu görmesi lazım. Türkiye'deki birçok belediye başkanı da benzer bir yöntem izleyeceğini düşünüyorum. Yani zaten bu kurulacak partinin ilk amacının Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili seçimleri olacağı kesin. Zaten Cumhurbaşkanlığı seçimini aldıktan sonra doğal olarak bir sonraki yerel seçiminde favorisi olursunuz. Çok rahat kazanırsınız. Cumhurbaşkanlığını almışsanız eğer. O noktada ben Mersin'de böyle kitlesel bir kopuş, kitlesel olarak yeni partiye geçme gibi bir şey beklemiyorum. Türkiye genelinde de beklemiyorum.
2: Zaten Seçer de son konuşmalarında diyor hani biz bir bütün olarak
0: bütün haline götürmeye çalışıyoruz.
2: CHP seçimi. Ve Sayın Sayın Seçer, Sayın Karalar, Sayın Yavaş hem Özgür Özel ekibiyle hem de Kılıçdaroğlu ekibiyle de görüşmeleri konusunda bir bilgin var mı?
0: Bu görüşmeler yapılıyor, devam ediyor. Vahap Seçer, Mansur Yavaş ve Zeyden Karalar bir diplomasi yürütüyorlar. Fakat bununla ilgili bir enformasyon sağlamıyorlar. Şöyle sağlamıyorlar. Çünkü tarafların da ne zaman ne söyleyecekleri, kim üzerinden konuşacakları
2: belli
0: olmuyor. Haliyle bu üç belediye başkanı da, bu üç siyasetçi de çok risk altına giriyor. Yani çıkıp onların sözüne güvenip böyle olacak diyorsunuz. Yarım saat sonra adamın televizyondaki açıklamasını görüyorsunuz. Zaten mutlak mutlanda sıkıntı en baştan beri böyle. Hani heyetlere başka şey söylendi, uygulamada başka şey yapıldı. Başta Özgür Özel tarafı olmak üzere. Hani sürecin buraya gelmesini, geçmiş programlarda da çok konuştuk, ısrarla vurguladık. Evet. Hani Özgür Özel ekibi şeyin tadını aldı, tribünün tadını aldı. Ya ben sert davrandıkça, şey davrandıkça tribün benim yanımdan tadını aldı. Haliyle araya girenler de biraz arada kalmaya başladılar. O noktada o görüşmeler yapılıyor ama kamuoyuna çıkıp biz şunu şunu konuştuk, şu sözleri verdiler kısmına girmiyorlar çünkü birçok şey spontan gelişiyor. Yani Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin kapalı kapılarında söyledikleriyle medya önünde söyledikleri farklı. Özgür Özel'in meydanda söylediklerine bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya görüşmeleri kesin kestirip atmıştır, kapatmıştır kapıları diyorsunuz. Yarım saat sonra bakıyorsunuz Ankara'da görüşme oluyor. Hep vurguladığımız gibi ya meydanda onları söylemeyin ya görüşmeleri yapmayın. Yani hem medyanın da öyle söyleyeyim, parti tabanı birbirine kırdırayım, hem de kapı arkasında da yol arıyormuş gibi davranayım. Bunu birinden birini yapmanız lazım. Şu an her ikisini de yapıyorlar. Yarın da zaten kritik bir nokta var, kırılma noktası var. Evet. Her ikisi de grup toplantısı için mecliste grupta olacaklar. Bir vatandaş olarak, her şeyden önce bir gazeteciden ziyade bir vatandaş olarak parlamentoya olan güvenin, demokrasiye olan güvenin, seçilmişler olan milletvekillerine olan güvenin sarsılmaması açısından yarının husuletli suhuletli diye bir tabir var ya, evet. Öyle atla

0: yaratılmasını temenni ediyorum. Çünkü hani bu artık CHP'nin kendisine zarar veren bir şey olmaktan da çıkmaya başlıyor. Yani düşünsenize, milletvekilleri böyle bir mesele için birbirlerine girmişler. Kavga, gürültü, sandalyeler, şunda öyle bir fotoğraf, öyle bir görüntü umarım vermezler. Çünkü uzun vadede hani seçime olan, siyasete olan güveni de sarsıyor. Yani bir yerde CHP'li milletvekilinin itibarı düşüyorsa, Adalet Kalkınma Partili, MHP'li milletvekilinin itibarı yükselmez. Siyaset kurumunun itibarı toptan düşer.
1: Oraya da geleceğiz. O yarınki durumu da nasıl? Hocam, bu konuya yönelik söyleyeceğiniz bir şeyler var mı?
2: Yani
1: sizin?
2: Şimdi yerel yönetimlerin ve Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte olacağı ile ilgili bazı iddialar var ama çok zor olacağını düşünüyorum. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimin yerel seçimi beraber olma ihtimalinin zayıf olduğunu ben düşünüyorum. Ama ben milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce de söylemiştim. Abidin Bey'le burada yaptığımız programlarda da söylemiştim. Bir referandum, anayasa referandumu olabilir. Anayasa referandumu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim bir arada olabilir. Çünkü anayasa referandumu bir yıl, bir buçuk yıl içinde olur ise, çünkü bir anayasa değişikliği çalışması var. Şimdi bu daha önce de programlarda söylediğim gibi işte AK Parti ve MHP ile birlikte bazı CHP listesinden meclise giren partiler, yine bazı partiler beraber hareket edebilirler. Yeter sayı anayasa değişikliği için elde edebilirler. Elde edemeyip referandum sayısına ulaşabilirler. Çünkü AK Parti için de bir milletvekilinin kritik olması veya işte diğer partilerden milletvekilinin geçmesi aslında bu referandum sayısına ulaşmanın verdiği önem. Ve anayasa değişikliği gelecektir. İşte DEM var. Anayasa ile ilgili istediği değişiklikler olursa o destek verebilir. Ve bu sefer baştan AK Parti, MHP, DEM olabilir. İYİ Parti karşı ama belki onun dedikleri olabilir. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu CHP olabilir. İşte Gelecek Partisi, Saadet Partisi gibi, Yeniden Refah, birçok parti var. Evet. Onlardan da olabilir. Geniş bir konsensus sağladık şeklinde bir anayasa değişikliği olabilir. Hatta belki güçlendirilmiş parlamenter sisteme işte dönülsün deniliyor. Yarı başkanlık sistemi, yani bir cumhurbaşkanı gücünü biraz daha azaltılmış, bir de başbakan, çok güçlü bir başbakan değil ama işte yarı başkanlık şeklinde, tamamen güçlendirilmiş parlamenter sistem değil. Böyle bir sistemde tüm partiler anayasa değişikliğiyle anlaşabilir. Yani Türkiye'de önümüzdeki dönemde çok farklı değişik şeyler olabilir. Şey siyasi var. Olarak Türkiye'nin sistemi açısından, yönetim sistemi açısından. Ama bu işte grup toplantısı, iki tane yarın, iki hem Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel yapacak diye. Zaten aynı anda bayramlaşma mitingi aynı saatte yapıldı. Mesela ben onun da burada çok doğru olmadığını, yapabilirler ama aynı saatte yapmalarının bir gereği yoktu. Biri cumartesi yapardı, biri pazar yapardı. Biri sabah yapardı, biri öğleden sonra yapardı. Hı. Veya biri yapardı, öbürü hiç yapmazdı. Ama böyle bir tercih yapıldı. Grup toplantısı da, yani bir tane grup toplantısı olur, bir tane genel başkan olur. Şimdi resmi genel başkan var. Bir de ben genel başkanım
1: ama
2: diye.
1: Ama grup toplantısını yapma yetkisi Özgür Özel'de.
2: Yani şimdi
1: bugün gün içerisinde
2: reddettiler.
1: Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grup amirliğine grup toplantısı için değil mi gerekli?
2: Ali Bey, şimdi Türkiye Cumhuriyet tarihinde, siyasi tarihinde, Türkiye'nin de örneği olmayan şeyler yaşıyoruz. Onun için hukukta da yorum birçoğu.
1: Yani, ama aslında hukuksal zemini var fakat şimdiye kadar hiç yaşanmadığı için o hukuk kuralı
2: ne olacağı da kimse bilinmiyor.

0: hukuk kuralı
1: şimdi
0: almış.
1: Bir şey olunca böyle bir olay deniliyor ki böyle yorumlayalım. Ama böyle bir şey düşünülmediği için çok detaylı bir şey de yok. Yani yazılı. Yani genel şeyler, çünkü niye? Grup toplantısı, grup başkanıyla toplanır. Ama grup başkanıyla genel başkan ayrı olursa ne olurla ilgili bir şey var mı kanun? Yok, böyle bir şey düşünmemiş ki. Genel başkana bağlı grup başkanı gibi düşünülür.
0: Mesela Meclis TV karar vermiş, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını canlı vermeyeceklermiş.
1: Tamam, yani şimdi iki tane şey
0: ama niye yapacak? Bunu kurallar çerçevesinde bu kararı tamam veriyor.
1: Mesela
0: kafasına göre değil.
1: Yok, o da yorum işte. Yani genel başkan diğer partilerde de milletvekili olmayan partiler var, gelip konuşuyor. Evet. İzin mi alıyor? Kimden izin alıyor? Yok ki öyle bir şey. Onsa grup başkanı genel başkandan ayrı biri değil ki. Bu da ona bağlı olması gerekiyor. Ama evet, burada kimle olduğu için şu an bir çift başlılık var, karışmış durumda her şey. Bu da hukuken de zaten çözülemiyor. Çünkü her hafta bir şey çıkıyor, hukuki sorun. Çünkü hukuk bunu düşünmediği için, ayrıntılı olarak açıklanmadığı için bunlar yorum halinde. Ben doğru bulmuyorum. Çünkü niçin CHP yerel yönetimlerdeki oy oranı ile bir umut haline gelmişti. Ama şimdi vatandaş yine, yani CHP'ye oy veren vatandaş yine ne olacak bu işte CHP, nasıl olacak ve her gün CHP konuşuluyor. Hatta önemli bazı gündem olması gereken konular da CHP'nin bu şeylerinden dolayı gündem olunamıyor. Ve gündem devamlı CHP işte grup toplantısı mı yapacak, genel başkan mı olacak, o mu olacak, kurultay mı olacak, bir an önce bunların çözülmesi gerekiyor. Yoksa CHP'de iki taraf olduğu sürece yıpranır. Bir şey değil, savaşta İran, işte ABD, İsrail konuşuyor ki bunlar niye damardan, hepiniz beraber değil miydi hepsi? Kılıçdaroğlu genel başkandı. Şey, grup başkanı mıydı Özgür Özel?
2: Grup başkanı. Yani, evet,
0: grup başkan vekili.
1: Vekili miydi? Beraberlerdi yani. Şimdi de oturulup konuşulmayacak bir şey yok. En azından prensip kararı alırlar. En sorunlu olan maddeleri çözerler aralarında. Bazı detayları sonraya bırakırlar.
0: İşte mesele o, yani o bir araya gelinip de şey yapılamıyor yani.
1: Ama
0: mesela
1: şey yapılmıyor, ama şimdi ülkeyi yöneteceksiniz. Ülkeyi yönetmeye talipsiniz. Bir araya gelmiyoruz.
0: Şöyle nasıl olacak? Şöyle bir nokta var mesela hocam. Kılıçdaroğlu'nun avukatlarıyla Özgür Özel'in avukatları bir araya gelmeye karar veriyorlar. Bugün de bir araya geldiler.
1: Ne güzel. Gelsinler.
0: Evet. Fakat Özgür Özel'in ekibinde seçim hukukunu iyi bilen, bu konuda uzmanlaşmış profesör hukukçuların Özgür Özel'in ekibiyle birlikte toplantıya girmesine Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları karşı çıkıyor. Hayır diyor. Özgür Özel'in avukatları o toplantıda kurultayın şu şartlarda, şu şekilde, şu zeminde, şu zamanda yapılması gerekir. İşte bakın, bunun yasal dayanağı da budur şeklinde ortaya belgeleri koyuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları da buna karşı bir belge, buna karşı bir hukuk sistemi, bir madde, bir yasa, bir ne derler işte, onlar ortaya koyamıyor. Toplantı orada bitiyor.
1: Tamam. Şimdi bu, o girdi, bu girdiyle ilgisi yok. Ben hukukçu değilim. Abidin Bey profesör, hukuk profesörü. Onu kabul etmedi, beni kabul etti. Tamam, ben girerim, tüm belgeleri alırım, ne deniyor, konuşmaları, not alırım. Tamam derim, bir değerlendirelim, hemen bu imza mı atacağız sözleşmeyi? Evet. Karar mı vereceğiz, noter mi var orada? Çıkarım, derim ki profesör Abidin Bey, oturalım buna bakalım, incelerleriz. Deriz ki bu olmaz, karşısını getirirsin. Yani bunlar hep şey, ne? Laf, yani işi yokuşa sürme. Ben o taraf bu taraf için demiyorum. Ben ikisini de tanımam, etmem, bilmem. Ben mantıklı bir şey söylüyorum. Çünkü de, niçin? Vatandaş da benim gibi düşünüyor.
2: Bir de yani, hep mış mış üzerine gidiyoruz ya.
1: Evet, ne gerek var ki?
2: Mesela az önce

0: Ali'nin, Ali Bey'in söylediği haberi çok büyük ihtimalle İmamoğlu tarafı
1: yazdıktan,
0: medyadan öğrendiğimiz bir şey.
1: Evet.
0: Çok büyük ihtimalle. Değil mi? Yani.
2: Benim mi? Yok. Ben haber sitesinden öğrendim. Yani sosyal medyadan öğrenmedim.
0: Ama işte o haber sitesine bu bilgiyi veren çok büyük ihtimalle
2: o taraf.
0: İmamoğlu tarafı.
1: Gazete basını bölmüyorlar mıydı?

0: taraftarı. Evet. Yok işte bilmem ne taraftarı, şu taraftarı, bu taraftarı. Şey, yani anlaşılmaz şimdi, bir şey hal aldı.
1: Evet,
0: şimdi yani bu kadar karmaşık, bu kadar anlaşılmaz, bu kadar şey yapılmayan, bir de muhalefet partisi, iktidar değilsin. Yani şey, vatandaş da diyor ki burada bu kadar paylaşılmayan, bu kadar şey olan ne acaba? Yıllardır iktidar olamayan, iktidar olmak isteyen bir partide oluyor. İktidar partisi olsa denir ki ya bu iktidar partisi işte dolu güç var elinde, o güç ele geçirmek istiyor. Muhalefette de demek ki çok önemli bir şey varmış. Yani şimdi ne ben, var?
1: Bu burada hocam bence şu nokta önemli işte.
2: Pardon abi girmeden önce hocam bizimle devam edecek misiniz?
0: Sizi ben 5-10 dakika sonra. Kaç gündemimiz var?
2: Daha konuşacağız.
0: Tamam ben bir
1: 5-10 dakika sonra gideceğiz. Ben bir dakika de bitiririz belki.
0: Evet.
1: Şimdi şu an
0: sabaha kadar sonra konuşabiliriz. Bu mevzu bitmez. TV'lerde de her gün konuşuluyor.
1: Evet, aynen.
0: Bizim de çözeceğimiz bir şey değil. Keşke olsa.
1: Keşke
0: ben de bazen diyorum yani konuşurlar mı bilmiyorum. Gideyim bu söylediklerimizi kendilerine de anlatalım. Yani
1: hocam duyuyorlar aslında her şeyi dinliyorlar ama
0: öyle mi?
1: Maalesef şeye kapalılar. Şu an bildiğimiz şu. Birinci denklemin bir ucunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecini uzatma taraftarı olduğunu, yani sorunu çözmekten kaçındığını biliyoruz. Bu kesinleşti artık. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir kurultay istemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili seçimlerine kadar süreci böyle götürmek ve masada olmak istiyor. Bu bildiğimiz bir taraf. Bilmediğimiz ve bu nedenle de sorunu tam anlayamadığımız kanat şu: Özgür Özel ve İmamoğlu çözmek istiyor mu? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu çözmek istemediğinden eminiz. Peki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu çözmek istiyor mu? Şu anda İmamoğlu'nun etkisinde olan medyada bu soruyu hiçbir gazeteci sormaz. Soramaz.
2: Şöyle bir iddia da var.
1: Sormaz.
2: Son dönemde Özgür Özel'in İmamoğlu'nu devre dışı bırakmaya çalıştığı.
0: O gücü yeter.
1: Ona biraz kitle desteğini aldığı için tabii her siyasetçi biraz şeye girer. Ya ben herhalde
0: halk tek adam olmadım
1: evet. Tek adam olmadım.
0: Herkes
1: ister.
0: Tek adam olmadı.
2: Hayır Mansur Yavaş'ı yanına çekerek.
1: Şöyle şimdi Mansur Yavaş'ın tabii kendince bir planı vardır mutlaka da. Şu soru önemli yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu bu sorunu çözmek istiyor mu?
2: İstememesinin sebebi ne olabilir?
1: Ya yani yeni bir parti meselesini, yeni bir parti meselesine giderken buradan yıkabildiği kadar yıkmak, burayı çökertebildiği kadar çökertmek. Çünkü mesele artık Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmak, Kılıçdaroğlu'na itibarın şeyinden de çıktı. Kılıçdaroğlu'nun yanındaki siyasetçilere de
2: sıçradı.
1: Daha da sıçrayabilir. Hani yarın iki
0: partiye
1: gün,
0: de zarar
1: partiye verdi. De zarar verdi. İki gün sonra
0: kimliğine de zarar
1: iki gün
0: verdi.
1: Sonra bu Halk TV'nin sözcüğünün şunu bunun Mansur Yavaş'ı hedef göstermeyeceğini, Mansur Yavaş'ı da şey yapmayacağının garantisi var mı? Yani Abdurrahman Yıldız'ın başına ne geldi Mersin lokalinde? Yarın bir gün Mansur Yavaş'ın başına böyle bir şeyin gelmeyeceğinin garantisi var mı? Şu anda Özgür Özel ekibinin bu işi çözüp çözmek istemediği konusunda ben emin değilim. Programın başından beri de vurguluyorum. Bu konu çıktığından beri de vurguluyoruz. Mutlak buttan kararı yanlış, yanlış, yanlış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu alması etik değil, yanlış yaptı. Bilerek ya da bilmeyerek Adalet Kalkınma Partisi'nin planlarına, Adalet Kalkınma Partisi'nin CHP'yi zayıflatma hedefine hizmet etti, alet oldu. Bu burada. Ya ama bir de burayı da konuşalım. Sen çözmek istiyor musun? Yani taraflardan birinin çözmek isteyip de diğerinin çözmek istemediği bir meselede hukukun çözemeyeceği bir şey yoktur. Yeter ki taraflardan biri çözmek istesin. Ama
0: Bey,
1: iki tarafta çözmek istemiyorsa
0: şöyle bir de düşünülüyor. Bir rüzgar yakaladık.
1: Evet.
0: İşte Özgür Özel.
1: Bunu yeni parti
0: İmamoğlu yeni bir parti kuralım. Bu rüzgarla kendi istediğimiz gibi. Çünkü CHP'yi yönetseler bile CHP Cumhuriyet'in kurucu bir partisi. Belli kökleri var. Belli kadroları var. %100 egemen olmanıza izin verecek bir parti değil CHP. Yani tamam yönetime gelirsiniz ama
1: her zaman bir muhalefiniz olur.
0: Var için.

0: içinde değişik gruplar, kesimler, görüşler olan bir parti. Onun yerine sıfırdan bir parti kuralım. Tam tabii. Kendi istediğimiz, rüzgar da yakalanmışken tek kendi olur. Düşüncemizi aslında belki de çok solda olmayan, daha ortanın solu, daha ortaya yakın, daha da sağa yakın belki bir parti de olabilir bu düşünce. Çünkü hep bu söyleniyor. İşte ANAP gibi bir partiye ihtiyaç var, değil mi?
1: Evet.
0: Yani sol partiyle olmuyor. İşte iktidar, böyle de bir tez var.
1: Evet.
0: Daha geniş kitlelere uyacak, içinde liberallerin de olduğu, sol kesimin de olduğu, liberal solcuların, işte sosyal demokratların, Avrupa sosyal demokratlarının olduğu ANAP'vari bir parti olacak ki AK Parti'ye bu ancak şey
1: alternatif olabilir.
0: Evet, AK Parti'den de oy alabilir.
1: Alabilir,
0: herkes alabilir. Belki de böyle bir proje ama ben bir bilgim oldu çünkü görüşmedim etmedim.
1: Evet, biz de
0: böyle bir parti.
1: Bizim de bilgimiz yok ama izlenimimiz o yönde. Yani ben de aynı hisleri taşıyorum. Bu sorun çözmek istiyorlar.
0: CHP değil yani, sıfırdan
1: sıfır
0: bir kilometre.
1: Evet. Bunu da zaten şu anda İmamoğlu ekibine yakın olan, İmamoğlu ekibinin söylemlerini belirleyen ideologlar diyebileceğimiz, teorisyenler diyebileceğimiz, şu an partiyi açıktan söylüyorlar, partiyi kuralım diye. Bu sorun çözmek istiyor mu istemiyor mu kısmını şöyle açıklayayım. Hani hukukta şöyle oldu, giderseniz uzlaşmak istersiniz, dersin ki Ali ben seninle uzlaşmak istiyorum. Ali uzlaşmak istemediğinde ben de şöyle yaparım, ben o zaman ben de seni, sen beni mahkemede süründürüyorsun madem, ben de seni süründüreyim derim. Senelerce gideriz geliriz mahkemeye. Ama çözmek istiyorsan
0: uzlaşırsın.
1: Ali uzlaşmaya yanaşmasa bile Ali'nin kişisel inisiyatifine kalmayacak bir takım hukuk kararlarıyla Ali'yi çökertebilirim. Kuşatabilirim. Mesela bu işin muhatabı kim şu anda? Yüksek Seçim Kurulu. Değil mi? CHP mesela niye Yüksek Seçim Kurulu'nu işin içerisine katacak, orada bir hukuk dalgalanmasına, bir hukuk krizine neden olacak bir hamle yapmıyor? Yani niye Kılıçdaroğlu'ndan kurultay çağrısı bekliyor? Yani başka bir kanaldan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısını yaptırtmanın yollarını arayabilirsin. Meclis başkanlığını zorlayabilirsin. YSK'yı zorlayabilirsin. Başka mahkemeleri zorlayabilirsin. Ama öyle ya da böyle Kılıçdaroğlu'na bu mahkeme kurultayı yap dayatmasını getirecek. Hukuken diyorum yani dayatma derken hukuki emir diyelim. Hukuki emrini getirecek bir mahkeme kararı bulabilmen lazım. Nasıl ki mutlak mutlandan oradan tutmadı, oradan tutmadı, başka bir Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nden mutlak mutlan karar çıkarttılar, getirdiler. Sen de iyi bir hukukçuysan, senin dediğin gibi seçim işlerinde uzman bir hukukçuymuş, onun için almamışlar dedin ya haberde. Madem öyle bir hukukçuysan, bu işi Kemal Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifine bırakmaman lazım. Kılıçdaroğlu sabah ofisine geldiğinde önünde bir tebligat görmesi lazım. Hukuki olarak da şey kuşatılması lazım. Sen şu ana kadar Kılıçdaroğlu'nu hukuki olarak kuşatacak bir şey yapmıyorsun. Yapmadığını
2: sen
1: görüyorum.
2: Buna dayanarak diyorsun ki onlar da çözmek istemiyor.
1: Çözmek
2: olabilir.
1: İstemiyor. Yani şey kavganın sertliğin
0: dozajını arttırıyorlar.
1: Tribünün sesinin tadını almış bir lideri kolay kolay uzlaştıramazsın zaten. Şu anda Özgür Özel bu tadı aldı. Ya gittiğim yerde meydanları dolduruyorum diyor. Parti tabanı benim arkamda diyor. Medya benim arkamda diyor. Sol benim arkamda. Solun ortası benim arkamda. Ama bir taraftan da süreç de geçiyor. Ve sürece kalması da Kılıçdaroğlu'nun işine geliyor. Çünkü çözüm olmazsa fiili durumu Kılıçdaroğlu sürdürecek. Çözüm olmaması Ekrem İmamoğlu'nun da işine geliyor. Çünkü İmamoğlu da kardeşim biz denedik olmadı. Yeni parti kuruyoruz diyecek. Arada olan işte bu Mansur Yavaş gibi, Vahap Seçer gibi, Zeydan Karalar gibi ya bölünmeden seçime gidebilelim diyen, bir çözüm bulalım diyen ekip var ya, ona oluyor. Şu an görülen Kılıçdaroğlu çözüm istemiyor, Özgür Özel çözüm istemiyor, Ekrem İmamoğlu çözüm istemiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu sürece bırakırsam fiili durum yaratırım. %2, %3 artık Allah ne verdiyse alırım. Sonrasında da bakarım diyor. İmamoğlu yeni partimi kurarım diyor. Özgür Özel de ya ne de olsa kitleler benim arkamda. Ben buradaki kitleyi olduğu gibi yeni partiye çekerim diye düşünüyor.

0: diğer bir grupta işte üçüncü yol dediğimiz grupta ya kardeşim parti bölünecek, yeni bir parti kurulacak. Yeni parti kurulduğunda milletvekillerine bir psikolojik baskı olacak, belediye başkanlarına psikolojik baskı olacak, ilçe örgütlerine psikolojik baskı olacak, seçmene bir psikolojik baskı olacak. Yani seçmen hangi tarafa gideceği konusunda şeyde kalacak, tereddütte kalacak.
1: Şimdi nereden çıktı diyenler var tabii bu bölünme işi, yeni parti işi. Yeni partilerin de kurulup başarıya ulaşması çok zor. Ama bunu söyleyince işte AK Parti de ayrıldı, kuruldu diye örnek gösteriliyor. Zamanında işte CHP tekrar açıldığında Baykal genel başkanken SHP Erdal İnönü iki genel başkandı. İki parti vardı, CHP, SHP. En fazla onlar kavga ediyordu ama eski dostlardı. Sonra birleştiler, beraber oldular. Ama o kavga birleştikten sonra da bitmedi.
0: Bitmedi.
1: Çünkü sen aday oldun, sen bana karşı aday oldun, sen onun ekibindeydin, sen bunun ekibindeydin. Bunlar yani kolay süreçler değil. Değil. Ama siyasette tabi bilemiyoruz, herkesin hesabı kitabı var.
0: Bugün bir gün gazetesinde Mertanyan Arda açık açık yazdı mesela. Şu anda dedi yeni partiyi kurdunuz, kurmadınız, iş geçiyor.
1: Tabii geç kalıyor.
0: Evet.
1: Zaman geçiyor. Şimdi bir basın desteği var Özgür Özel'in arkasında. Evet. Bir maddi şey de var, destek var. Yoksa zaten bir parti kurmak, yürütmek kolay değil. Bir oluşturduğu imaj var. Karşı Kemal Kılıçdaroğlu.
0: O imaj hazır tazeyken.
1: Evet, oluşturduğu olumsuz imaj var. Yani onun için olabilir. Ben deneyebilirler diye düşünüyorum. Evet. Çünkü bir de hep CHP'nin içinde dedim ya, sıfır kilometre değil, rahat değillerdi. Hakim olmalarına rağmen hep başlarında işte bir Mansur Yavaş şeyi, alternatifi, şu alternatifi, bu alternatif, hep bir şeyler vardı. Ama şimdi hiçbir şey olmayacak. Rahat kendi düzenlerini kuracaklar, yazacaklar isimleri, İstedim bunlar yani. Olsun. Bunlar aday olsun. Çok rahat ama ne bunu doğrusu, seçim gösterecek.
0: İşte desteği arkamızda deyip.
1: Var deyip. Evet, evet. Bence de
2: şimdi şeyde, şu konuya da bir girelim. Buradan geldiğimiz için bir ara seçimler yapıldı. Hani. Şimdi bu ara seçimlerde istatistiki açıdan ne söyler size? Mesela şöyle, 6 beldede gerçekleştirildi. Bazı mahalleler birleştirilerek belde oldu. Şimdi bu seçimlerde Tokat'ın 4 yerleşim yerinde AK Parti 2, CHP 1, MHP 1 belediye kazandı. Gümüşhane'nin Tekke beldesinde belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara diyor hala, demek ki itirazlar var, Cumhur İttifakı aldı. Nevşehir Mustafa Paşa'da AK Parti aldı. Tokat yol üstünde AK Parti aldı.
1: Şimdi yeni belde bunlar. Ama şöyle diyebiliriz, bunlar da miting yapmış herhalde Özgür Özel. Evet.
2: Hemen hemen her parti yaptı orada.
1: Miting yaptığı halde istediği başarıyı oluşturamadı. Bir rüzgar ve siz demin dediğiniz meydanları doldurdu. Ama meydanları doldurmuş ama demek ki sandıkları tam doldurulamamış.
0: Ama yani o bölgede insanlar demek ki halk temiz dememişler.
1: Kaç bayağı bir toplamda oy kullanan sayısı var. Bu bir anket olarak gösterge kabul edilebilir. Ama şimdi bu yerler nerelerdir? Küçük beldelerde kişisel ilişkiler oyda çok önemli. Mesela Mersin ilçesinde önemli değil ama
2: partiden öte adaya.
1: Tabii Çamlıyayla da önemli. Çünkü o onunla akraba, bir aile birini destekleyince zaten kazanan. Bu seçim değil de Çamlıyayla'da, bir önceki seçimde yanlış değilsem MHP AK Parti adayı 14-15 oyla kazandı. Zaten bir aile ve 14-15 oy var. Onu vermeyip öbürüne verince yani oy sayıları da çok fazla değil. Bunu şöyle yapmak lazım. Ben incelemedim ama bir önceki seçimdeki oylar, sayılar, partilerin ne? Bir yani, önceki seçimde ne, kim kazanmış, şimdi ne kazanmış?
0: Çok belli olmuyor hocam. Şimdi bunlar hani
2: mesela yeni oldukları için
0: ilçe merkezine bağlı değiller. Mesela milletvekili seçiminde oy kullanmışlar ama belediyede il genel meclisi kullanmışlar.
1: Yani. Orada oraya bakılabilir.
0: Evet, il genel meclisine bakmaklar.
1: Bir fikir verilebilir.
0: Fakat şimdi bu buradaki şey tabii bir nüve. Yani Tokat'taki seçmenin aslında nüvesi. Ben şu an burada iki görüş var. Mesela Cumhuriyet Halk Partililer şöyle diyorlar. Bu bir gösterge olamaz. Moralimizi bozmayalım. Orada bir sıkıntı yok. Orası zaten sadece falan filan. İşte,
1: ama Özgür Özel diyordu ki bu bir göstergedir. İşte,
0: kazanana kadar, kazanmayana kadar öyle.
1: Önce öyle denmiyor.
0: Çünkü eğer nüve ben kastım şu, mesela Tokat'ın belli bir bölgesinde, zaten Tokat'ın etine bugüne nüfus. Şimdi burada aldığınız oy mesela diyelim ki CHP Tokat'taki 4 beldede %20 civarı mı olmuş mesela?
1: Evet.
0: Tokat'ın son seçimlerinde bakarsınız eğer CHP %10'duysa, burada %20 olduysa ya bir hareketlenme vardır dersiniz.
1: Ya, ama şöyle
0: ama
1: işte
0: neredeyse aynı yani.
1: Bir niye gösterge fazla olamaz? Şimdi biz Mersin'de Mezitli'ye bakalım. İşte bir de ilçelerin yapısı var. Ben bilemiyorum buradaki ilçeler nasıl. İşte nereye? Güllar'a bakalım. İşte Akdeniz'e bakalım. Toroslar'a bakalım. Yani mesela Mezitli ile Yenişehir'de ne olmasını bekliyoruz?
0: CHP'nin
1: kazanmasını. İşte başka bir ilçede başka bir partinin kazanmasını bekliyoruz. Bu ilçelerde mesela o ilçe eğer daha böyle muhafazakar yapıda bir ilçeyse o zaman ne bekleriz? İşte AK Parti MHP şeyini kazanması.
0: İşte o zaman da şey hocam hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin beklediği gene olmamış oluyor. Yani sizin Orta Anadolu'da ve Karadeniz'de güçlü Adalet Kalkınma Partisi'nin biraz tırtıklamanız lazım ki
1: iktidar
0: olabilirsiniz. Yani
1: yapamamış.
0: Yapamadığın sürece şimdi hani il genel meclis sonuçlarına ben bakayım dedim, tam bulamadım. Hani bulunsa belki Tokat basını belki bulmuştur. Diyelim ki il genel meclisinde o bölgelerde atıyorum %20 iken şu an %30 olmuşsa arttı. Tamam. Bir şey vardır diyebiliriz. Ama aynı kaldıysa bu kadar kampanyaya rağmen, bu kadar rüzgar yakaladığa rağmen, bu kadar gidip miting yapmasına rağmen kımıldamamış demektir. Ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi tabanı tabii bu meseleye de iyimser bakmaya çalışıyor. Eğer kazansaydı çok büyük ihtimalle Halk Bey'de saatlerce konuşurdu.
1: Referandum.
0: Evet.
1: Bu
0: bakın Tokat'ta bunu aldık.
1: İşte Nevşehir'de aldık. Mesela Nevşehir'de de Ürgüp ve Mustafa Paşa öyle yani çok Nevşehir merkezli gibi bir yer değil. Turistik bir yer Mustafa Paşa. Yani CHP alabilirdi. Ama iki kez belediye başkanlığı yapmış.
0: Evet.
1: Üçüncü kez şey evet. yapan AK Parti adayı kazandı.
0: Tabii bu söyleyeceğimiz istatistik veri içermiyor. Bilimsel bir veri içermiyor. Sadece bir gözlem içeriyor ama yani Tokat'ın bir beldesiyle Uşak'ın bir beldesindeki vatandaş davranış arasında pek fark olmaz. Yani Tokat'ın bir beldesindeki vatandaşın dünyaya bakışıyla Antalya'nın bir beldesindeki hemen hemen aynıdır. Yani gözünü kapat birini uyut, Tokat'ta uyandır bir beldede. Üç gün orada kalsın. Sonra uyut götür Uşak'ta bir beldeye koy. Ya herhalde aynı yerde. Yani aynı esnaf, aynı şey. Nüve dediğim bu.
2: Evet.
0: Hani burada bir gözle görülür bir artma buradaki beldelerde görülmedi. Görülseydi belki şunu diyebilirdik. Hani Orta Anadolu'da biraz sarsacak diyebilirdik.
1: Tamam. Abidin Bey zaten şöyle. CHP kazansaydı başarı diyecekti.
0: Evet.
1: Şimdi AK Parti kazandı.
0: Ezici çoğunlukla kazandı.
1: Başarılı yani. Bence bu. Sayın Cumhurbaşkanı olmuştur. CHP'de başarısız olmuştur. Evet. Sayılar onu gösteriyor. Çok da bize yoruma açık bir şey değil. Zorlamamıştır da CHP. Yani zorladığı bir yer var mı?
0: Yok. Bazı yerlerde hocam yani bazı yerlerde şey.
1: Çok
0: 819.
1: Tamam. Mesela. Şey deniliyor işte oradaki vatandaş ekonomiden etkilenmiyor mu? Ekonomi olumsuz, etkisi çok öyle denmiyor mu? İktidarı ekonomi götürecek.
0: Hocam biz deniliyor. Aslında bu programda Adalet Kalkınma Partisi'ni konuşacaktık. Gene sözümüzü tutamadık. Bir cümleyle konuşup sözümüzü tutmuş olalım. Şimdi geçen günler, dün daha doğrusu Now TV'de bir profesörü dinledim. İsmi Özge Özer galiba. İstanbul. Bir iktisat profesörü.
1: Bakalım ben.

0: Kendisinin şöyle bir iddiası var. Diyor ki orta ve daha küçük illerde kamu istihdamı toplam istihdamın neredeyse %30'u diyor. Çok büyük bir rakam. Yani her 100 çalışandan 30'u kamuda çalışıyor diyor. Küçük yerlerde.
1: Doğru ama.
0: Haliyle diyor Adalet Kalkınma Partisi'nin sürekli hale getirdiği bir seçim ekonomisi zaten var. Artı sosyal yardımlar var. İşte engelli maaşı gibi, yaşlılık maaşı gibi vesaire gibi sürekli şeyler var. Haliyle diyor Adalet Kalkınma Partisi'nin bir seçim ekonomisinde uygulayacağı ekstrem önlem ne olabilir? Atıyorum emekli seyyahına zam yapabilir. Ya da asgari ücrete ara zam diyebilir. Yani genelde herkes öyle diyor işte seçime doğru giderken.
1: Bugün Sayın Şimşek açıkladı. Ara zam yok.
2: Yapamaz.
0: İşte.
2: Bu sene yapamaz Temmuz'da.
0: İşte.
2: Ama mesela gelecek yıl bilemem. Kesin. Ama bu yıl yapamaz.
0: Şimdi bazı kesimler.
2: Enflasyon da şey olur. Yani enflasyon zaten.
0: Sarsılır. Bazı kesimler şunu diyor ya işte ekonomi düzeltmesi için işte bunu yapması lazım. Yapamayacak. Şu halde bir geri gidiş söz konusu olacak diyor ya. Bu Sayın Hoca da şeye dikkat çekiyor. Diyor ki ya tamam kardeşim ama belli bir bölgede zaten bu sübvansiyonları zaten yapıyor. Sürekli olarak yapıyor. Yani 100 çalışan var bir kasabada. Bunun 30'u kamu çalışanı.
2: Ya şimdi
0: ve
2: şöyle.
0: Çok büyük bir dönemde birçoğu da ya yeni girmiş ya işte sözleşmeli kadro bekliyor ya da taşeron kadroya geçme şeyi var. Evet. Hani eldeki kuş, teldeki kuş deriz ya.
2: Evet, eldeki şimdi kuş, seçmen, eldeki kuştan iyidir.
0: Evet, şimdi seçmen eldeki kuşa bakıyor. Diyor ki ya ben tamam. İşe girdim.
2: Şimdi
0: bu adamdan bir önce işe girdim. Belki kadro da alacağım. Ama yeni bir yönetim gelir, İYİ Parti gelir, CHP gelir, beni atar mı, tutar mı, kadromu verir mi, vermez mi? Bilmiyor. İşte Adalet Kalkınma Partisi'nden hani bu seçimde asgari ücrete zam yapılacak, emekliye zam yapılacak meselesini ben de katılmıyorum. Çok büyük ihtimalle yapılmayacak. Onun yerine işte böyle Tokat gibi, Kayseri'nin bir beldesi gibi, Yozgat gibi, Uşak gibi, Manisa gibi yerlerde
1: işçi alımları açıklandı.
0: İşçi alımı yapabilir, sosyal yardımları artırabilir.
1: Kamu personeli alımı KPSS'ye girme şartıyla.
0: Bazı bakanlıklarda kadrolar verebilir. Bir takım mevcut çalışanlarla ilgili gelecekte kendisini etkileyecek düzenlemeler yapabilir. Mesela hani ya belki ben polislerin ya da astsubayların emekliyle ilgili şöyle bir iyileştirme yapıyorum. Ama şu an kasamdan çıkmıyor bu. 15 yıl sonra çıkacak. 15 yıl sonra da Allah kerim deyip bazı göstergelerde şeyler yapabilir. Ya da öğretmenlerle ilgili. Hani adam emekli olduğunda mesela o parayı alacak. Şu an yaptığında direkt kasamdan çıkmıyor. Ama dersin ki ben öğretmen emeklisine şu düzenlemeyi yaptım. İşte polislerin beklediği göstergeler var. Uzman çavuşlarım var. Yani kamuya yönelik bir takım düzenlemeler yapabilir ama emekliye yönelik öyle bir şey ya da asgari ücreti arasam ben de beklemiyorum.
2: Şimdi tabii biraz zoraki bir hocamızın yorumu olmuş. Evet. Ama şu yorum tabii ki doğru. Benim de hep söylediğim bir şey. Şimdi denenmiş eksisiyle artısıyla bildiğimiz kaç yıllık AK Parti iktidarı var. Sizin dediğiniz gibi bu aslında bir kazanımları var vatandaşın. Eksik gördükleri var. Yani eldeki kuş.
0: Evet,
2: daldaki kuş. Muhalefet. Ben bunu yapacağım, şunu yapacağım. Ama ne kadarını yapacak belli değil. Bu iktidarın en büyük avantajı. Ve iktidar mesela diyor dava seçimde dendi işte nedir? ÖYP dendi. Şey söyledi. CHP önce. Hemen iktidar yaptı. Çünkü iktidar o.
1: EYT'yi mi diyorsunuz?
2: EYT diyorum. EYT pardon. EYT'yi Kılıçdaroğlu söyledi.
0: İcra makamı yaptı.
2: Hemen yapıldı.
0: Emekli ikramiyesi.
2: Çünkü güç var elinde. İktidar gücü. Bunun verdiği avantaj var. Yapmaya muktedir. Öbürü sadece söylemde. Yapıp yapamayacağı da belli değil.
0: Onu da İktidara, şu an söyleyemiyor da zaten. Kavga ettiği için onu da söyleyemiyor.
2: İktidara gelse de yapıp yapmayacağı belli değil. Ne kadar yapabileceği. Ama muktedir bir iktidar var. O yapınca tabii ki bu iktidar gücü önemli. Ama bu kamu personeli işte girmişmiş, etmişmiş. Kamu personelinin bütün hepsini o zaman tek bir partiye kanalize ederiz ki o da doğru bence.

0: bir yorum olmaz.
1: Bir söz vardır. Der ki memurlar her iktidarın askeridir.
0: Yani bilmiyorum ben o kadar ama bu kadar gruplandırılır mı öyle bir bilim adamı olarak elimizde bir veri yok.
1: Yok.
0: Çünkü evet. O zaman belediyeler de alındığında tüm belediye çalışanlarını da o partili dememiz lazım.
2: Yok hocam şöyle hani mesela
0: gelen yönetimler de bir güç.
2: Temel veri şöyle olur hocam hani mesela asker lojmanlarından çıkan, polis lojmanlarından çıkan oya baktığınız zaman
0: evet.
2: Türkiye'de her dönem
1: belli oluyor zaten.
2: İktidara verir yani.
0: Yerel yönetimler de bir güç. Mesela o da yerel yönetim gücünü kullanıyor. Niçin evet. isteniyor? Merkezi yönetim veya yerel yönetim. O güç kullanırsın
2: evet,
0: diye. O da ona göre bir güç kullanılıyor. Bu da mücadele. Hatta işte basında da bir mücadele var. İşte kişiler arasında mücadele var. Siyasette bu mücadele devam ediyor. Ama yerel yönetimde de kim iktidarsa o seçime girdiğinde bir adım önde.
2: Evet.
0: Genel seçimde de kim hükümette ise o bir adım önde.
2: Tabii.
0: Bu zaten kesinlikle. Normal bir sonuç kim olursa olsun. Burada Mersin'de yerel yönetimde şu an CHP var. CHP bir adım önde. AK Parti iktidar bile olsa zorlanıyor veya MHP. Genel seçimde de aynı şekilde MHP AK Parti bir adım önde. Kim iktidarsa o iktidarın belli muktedir gücü, yapma gücü sadece söylemiyor çünkü o. Yapabiliyor ve bir kısmını da yapıyor, bir kısmını da diyor ki yapacağım. Ama öbürü sadece söylemde söyleyebiliyor.
2: Peki,
0: doğru.
2: Bir şey sorayım ben ya. Sayın Cumhurbaşkanı
0: tekrar
2: aday olur mu sizce?
0: Olur, kesin olur. Bence
2: peki
0: kesin
2: parti
0: olur.
2: İçerisinde Erdoğan'sız bir seçime hazırlanan diyen bir ekip varmış. Yani başka bir
0: iddia ediliyor
2: Cumhurbaşkanı adayı.
0: Ama ne kadar doğru bilmiyorum. Hı. Ama Erdoğan'ın hı. kendi bir liderlik, kendi bir duruşu, oyu, her zaman Sayın Erdoğan'ın oyu partiden fazla olmuştur.
2: Evet.
0: Ben de ona inananlığım ama bu şey oluyor işte mesela Ecevit'te de vardı biliyorsunuz. Evet. Partiden daha şeydi Ecevit.
2: Evet.
0: Yani bu
2: daha ismi daha ünlü oluyor.
0: Oluyor. Lider burada oluyor. Da lider bence Erdoğan'sız AK Parti ile Erdoğan'lı AK Parti çok fark eder.
2: Hocam şeyde bir anket röportaj yapmışlar İstanbul'da bir yerde vatandaş demiş ki ya biz çok şikayetçiyiz bu AK Parti'den
0: evet.
2: artık bıktık Erdoğan yeni parti kursun demiş.
0: Evet, doğru demişler.
1: Evet. Yani, süremizin sonuna geldik arkadaşlar
0: evet.
1: yine bazı konuları konuşamadık.
2: Evet.
0: Konuştuk ama AK Parti.
2: Yok, hem sözümüzü tuttuk.
0: Az
2: haftaya biraz daha ayrıntılı. Selçuk Bayraktar meselesi üzerinden biraz konuşalım.
0: Başlayalım.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Tamam. Abidin çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Hocam size de teşekkür ediyorum. Bu hafta da konuşalımı burada noktaladık. Önümüzdeki pazartesi tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.

Tepe Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda. Tepe Medya mobil uygulama. Telefonunda, bilgisayarında, tabletinde. Hemen Google Play ve App Store'dan indir.

0: Reklam kazandırır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
7: Renault Dacia Gürsoy Grup.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü

0: telefon 0506 035 34 33.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Winch Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Komşuda 89 TL.

0: Adana'da, Antalya'da ve Karaman'da. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: 0602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

Çay içtin vardı, rafa sakladım. Giydin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 30.

0: 94.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört

0: Antalya'da ve Karaman'da.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

neresin değilsin aşkın? Yokluğun, yokluğun şu hayatta çok ağırıma gitti. Ölsem gam değildi de böyle

Tanıdık yüzler gördüm, seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan, aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur sabaha kadar hüngür hüngür, hıçkıra hıçkıra ağlar.

Söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına.

ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk. Bayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven.

Sanki her gün adımdan bir harf atıyor hayat, ben siliniyorum. Tanıdık sesler eksiliyorlar, bir gün geçermiş öyle diyorlar.

Yapsam o kadar olmuyor. Bazı günler uyanmaya bile değmiyor. Her günah sesim daha da kısılır. Günahlarım hatırlanır, mezarım kazılır. Ve gün gelir yakalara fotoğrafım asılır.

Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest, manifest, manifest. Öpüyoruz kızlarına manifest. Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerinden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içime. Alır başımı yollara düşerim, kara kara düşünürüm. Üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.